varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarında boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

Beni bilen herkese andolsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte.

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun isterse, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

lezzetinizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun. Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW

0: güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram lidergayrimenkul55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166.
3: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Spor. Türkiye A-Milli futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A milli takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeyi, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle, Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör. 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
3: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detay

0: bilgi 0549 740 95 23.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği şehir hastanelerinden 27'sini hizmete açtık. 13'ünün yapımı sürüyor. Milletimizde sağlıkta yaşanan değişimi görüyor. Sağlık hizmetlerinden duyulan memnuniyet 2002'de %39,5 iken 2025'te %69,4 seviyesinde dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün Türk milleti savunma sanayindeki kritik ihtiyaçlarının neredeyse tamamını kendi imkanlarıyla, kendi öz evlatlarının alın teriyle, akıl teriyle hayata geçirebilecek bir seviyeye geldi. Bugün kara araçlarında, deniz platformlarında, firkateynleriyle, su altı araçlarıyla, hava araçlarıyla, uydularıyla, siber güvenlik sistemleriyle savunma sanayinde %80'in üzerinde bir yerlilik oranına erişmiş bir ülkeyiz dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Sanal medya platformunda çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlatılan Ali Tarakçı gözaltına alındı. Edirne'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için arabulucular aracılığıyla ABD'ye 7 günlük kesin bir plan sunduklarını belirterek kararın Washington'a ait olduğunu söyledi. Spor. Türkiye Amiliye Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A milli takım teknik direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: gracias.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, tıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen Sanayi Sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız. Bir günlüğün ardından yine sizlerle birlikteyiz. Her hafta sonu olduğu gibi 9. ay 27'si 2026 pazar günlerden 9. ay da gitti valla. 10. aya doğru 3 gün kaldı. Evet, bugün de yine güzel eserlerimizi, unutulmaz eserlerimizi ard arda göndermiş olacağız. Bizler buradayız. Sizler neredeyseniz programımıza mesajlarınızla renk katabilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun 0542 744 65 55'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajları gönderebiliyorsunuz.

0: ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz

0: vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: Danışmanlığı güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Evet, güzel bir Müslüm Baba yorumuydu. Reklam kuşağının ardına sonrasında Ferdi Baba ile devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi programın başında Babalar Restali, sonrasında unutulmaz yine güzel eserlerimizi, diğer sanatçılarımıza da güzel eserlerini yer vermeye devam ediyoruz. Sonrasında güzel bir İmparator şarkısı gelecek. Cengiz Kurtoğlu bitmesen. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım, haberiniz olsun. Sizler de mesajlarınızı 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Tutku FM'de Ferdi Baba ile devam.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Malum artık sıcaklar yavaş yavaş düşüyor. Önümüzdeki haftaya da biraz böyle serin sabahları, akşamları serin girecek hava. Sadece öğlen saatlerinde biraz böyle bir hava sıcak oluyor ama yağmurlu önümüzdeki hafta. Pazartesinden itibaren bugün de yağmurlu gösteriyor hava. Bereket yağıyor diyelim. Bizler buradayız Tutku FM'de. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz. Yaşayan Efsane ile devam ediyoruz. Mesajlarınız geldikçe okuyacağım. Haberiniz olsun.

takara. Evet, güzel bir Ümit Besen yorumuydu. Yakında geleceğim dedi. Yanına. Selam demiş kardeşimiz. Bir mesaj, Ferdi Özbeğen'den bir şarkı istiyoruz. Çalarsan çok seviniriz demiş. Gönlünden geçen bir şarkıya yer ver abi diye. İlhan göndermiş mesajını. İlhan kardeşimize de selamlar diyelim. Çalışan dostlarımız var. Pazarda olsa mesaide olanlar var. Onlara da kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı işler var diye de çalışanlar. Özel güvenlik görevlilerine, polis teşkilatımıza, Mehmetçiklerimize kucak dolu selamlar. Sizler için de armağanımız olsun bu güzel Ferdi Özbeğen şarkısı.

hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0530

tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0530

Evet, bir Antep Kalesi dedik. Sonrasında bir Burhan Çaçan yorumu. Birazdan da haber bültenine bağlanacağız. Yine günün gelişmelerini oradan takip edeceğiz. Dünyada neler oldu? Haber bültenine bağlanmış olacağız birazdan. Bu arada mesajlarınız için 0542

0541 44 65 55 WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonunu dinliyorsunuz bu arada. Tutku FM'de tam 105'te. Yollarda, seyir halinde bizleri dinleyen tüm sürücülerimiz olsun, kaptanlarımız olsun. Sizlere de hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Uzun yola gidecek olanlar da hayırlı yolculuklar dileyelim. Allah kaza bela göstermesin.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık, 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık, fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım-satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz-Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Evet, ilk saati geride bıraktık. Güzel bir Mazi Ersoy yorumuydu. Rahmetli Güllü'den de güzel bir eserle devam edelim birlikteliğimize.

0: ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Evet, şöyle 90'ların en çok o zamanki yıllarda, 90'lı yıllarda çok sevilen şarkılarını arda arda göndermiş oldum. Şimdi bir Devran Çağlar yorumuyla devam ediyoruz. Birlikteliğimize birazdan da bu şarkının ardına da bir babalar resitali gelecek. İkinci saatimizin ortasında. Mustafa iyi yayınlar İsa abi demiş. Bugün çalışıyorum seni dinliyorum diye gelen bir mesaj. Bugün pazar ama çalışan dostlar var. Gönül dostları, onlara da selamlar olsun. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Hayırlı işler dileyelim. Peki bu şarkıda sizler için armağanımız olsun.

Evet, şöyle ikinci saatimizin ortasında bir babalar resitali yapalım. Krallardan arda arda göndermiş olalım şarkıları, değil mi ki? Orhan Gencebay'dan, Orhan Baba'dan unutulmaz güzel bir eseriyle devam ediyoruz. Müslüm Gürses, Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları arda arda gelmiş olsun 13.27 itibariyle.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksan. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor ya evde yoksan.

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksa, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde yoksa.

Babalar Restali'de bir de reklama gitmeden önce İmparator'dan bir şarkı dinleyelim. Babalar Restali'nin ikinci saatimizde tamamlamış olalım. Değil mi? 13.40 Türkiye saatleri, burası Tutku FM. İsa'yla hafta sonunu diliyorsunuz.

0: Kısa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam ediyor.

Gerçekten Semih Cenk de bu güzel eseri çok güzel yorumlamış. İnşallah devamı da gelir böylelikle. Sesiyle, yorumuyla her tarza uyuyor vallahi Semih Cenk. Gönüllerde yer etti yani şarkıları. Sevenleri de istiyor ondan. Radyolarda da, radyomuzda da çalıyor her zaman. Madem ki Cengiz İmren'in güzel bir şarkısını Semih Cenk yorumladı, bir de Cengiz İmren'in kendi sesinden dinleyelim kendi şarkısını. Namerdim diyecek Cengiz İmren. İkinci saatin sonlarındayız. Burası Tutku FM. İsa ile hafta sonu dinliyorsunuz.

yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana.

Evet, güzel bir Ceylan yorumuydu. Paylaştık bu güzel unutulmaz eserini. Şöyle baktığımızda aslında zaman ne kadar hızlı geçiyor değil mi? Bazen bir resme bakıyoruz. Resimlere baktığımızda yılların aslında ne kadar çabuk geçtiğini daha iyi anlıyoruz. Vay be diyoruz. 3 yıl nasıl geçti? 5 yıl nasıl geçti? 10 yıl nasıl geçti?

zamandan bahsetmişken tam 15 yıl olmuş Tutku FM'de yayın yapalı. Yani ne kadar sanki dün gibi hatırlıyorum. 2011 yılında Tutku FM'e geldiğimizde tam bugün 15 yıl olmuş. Tabii Tutku FM'in programcıları hep eski. Murat olsun, Taner olsun. Yine sonradan aramıza katılan Damla kardeşimiz var. Peki, selamlar olsun onlara da.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içim içizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için

0: Adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Evet, 14.22 yaptık saatleri. Artık programın 3. saatindeyiz. Şöyle ablalar restaliyle hemen programı başlatalım değil mi? Hiç araya girmeden ard arda 4 güzel eseri ard arda göndermiş olalım. Peki bu arada bakalım, şöyle bir kardeşimiz yine selam abim, iyi yayınlar Muharrem göndermiş mesajı. Kolay gelsin, şu an seni evde dinliyoruz. Eşim Bahar, kızım Kardelen, oğlum Buğra ile birlikte rica etsem sıradaki şarkıyı bize de armağan eder misin demiş. Teşekkürler, kolay gelsin demiş mesajında. Peki bu arada babam da dinliyor beni, ona da selam gönderim, ellerinden öpüyorum kızımın da ayrıyetten. Oğlum yanımda zaten, o hafta sonları zaman zaman geliyor benimle birlikte. Ömür bir şey mi diyeceksin? Peki, hemen fazla geciktirmeden Selahattin Kesimoğlu ve sevdikleri için de birazdan güzel ablalar restlerinin ardına paylaşmış olacağım güzel bir türkü. Babam için de selam olsun diyelim ve hemen ablalar restlerini başlatmış olalım.

Evet ablalar restalinde son şarkımıza geçiş yapacağız. Sonrasında kısa bir reklamlarımız olacak. Reklamların ardına da güzel bir türkü göndermiş olacağım. Babam dediğim gibi babam beni dinliyor. Vallahi bir büyük yerden. Ellerinden öpüyorum babamın. Vallahi güzel bir, o da türküyü çok sever. Birazdan reklam kuşağının ardına göndermiş olacağım. Haberiniz olsun. Güzel bir Kibariye şarkısı ablalar restalinde son şarkı.

0: İsa ile hafta sonu reklamlardan sonra devam edecek.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
2: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Evet, yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Güzel bir eser türkü dinledik. Selahattin Kesimoğlu ve sevdiklerine armağan ettik. Onu tanıyan, babamı tanıyan herkese de, dostlarına. Babamın dostları da dinliyor beni. Armağanımız olsun. Yine güzel bir türkü Musa Eroğlu'yla. Sonrasında veda için huzurlarınızda olacağım.

Birlikteliğimizin sonuna, burada bize ayrılan sürenin sonu. 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. En unutulmaz, en güzel, kulaklara aşina olmuş şarkıları yer vermiş olduk. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya kaldığımız yerden tekrardan devam edeceğiz. Yine unutulmayan şarkılarla İsa ile hafta sonu, her hafta sonu olduğu gibi sizlerle birlikte olacak yine. Son şarkım her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştirmiş olacağız. Sonrasında güzel şarkılar yine gelmeye başlayacak, haberiniz olsun. 18 itibariyle de değerli kardeşim Murat sizlerle birlikte olacak. O da genelde aracında dinlerdi beni ama bugün hiç ses çıkmadı. Murat'a da selam göndereyim buradan, değerli kardeşime de. Yıllardır aynı mikrofonu paylaşıyoruz, yine kalpten kalbe Taner olsun. Taner'in de oğlu Koray. Perşembe günü o da askere gönderiyoruz onu da inşallah. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin Allah'ım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güzel bir Orhan Baba şarkısıyla vedamızı gerçekleştirelim. Vallahi şarkı da girmedi bir anda. Peki, kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Haftaya görüşmek dileğiyle.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak 25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
2: Spor.
1: Türkiye A-Milli Futbol Takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. A-Milli Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Akses Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz.

Kamp Sun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam

yerlere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm. Uçmasınlar selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar kuşlara da küstüm.

0: Akses Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Interpol kanalıyla yurt dışına kaçan suçluların peşini bırakmıyoruz. Bu sene içerisinde 42 ülkeden 640 organize suç örgütü liderini veya üyesini takip ettik ve bunların ülkemize iadesini sağladık. 1 Ocak-25 Eylül tarihleri arasında güncel olarak bunların sayısı 714'e ulaştı dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 400'den fazla etkinlikle sanatseverleri buluşturan İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılışını yaptı. Festivalin yerel sanat üretimini destekleyen ve kültürel mirası yeni kuşaklarla buluşturan yönüne dikkat çeken Ersoy, bu mirası yaşatan somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı sanatçılarımıza, yaşayan insan hazinelerimize sahneyi teslim ediyoruz dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını, inceleme aşamasının ardından kura sürecine geçileceğini duyurdu. Fon soruşturmasında Başsavcılık 7 yatırım şirketine ait fonların para ve yatırımcı trafiğinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na müzekkere yazdı. Başsavcılık fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar yatırımcı bazlı alım satım verilerinin yanı sıra özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet tutar ve bakiye bilgilerinin gönderilmesini istedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın 7 gün içinde yeniden açılabileceğine dair hazırladıkları planı ABD tarafına ilettiklerini belirterek, ABD tarafında bir anlaşmaya varma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma konusunda ciddiyet varsa şu anda her şey hazır dedi.
2: Spor.
1: Türkiye Amiliye Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Amiliye Takım Teknik Direktörü Montella, kim olursa olsun biz kendi oyunumuzu yansıtmaya çalışıyoruz. Baştan sona kadar futbolumuzu yansıtmaya çalıştık, daha fazlasını hak ediyorduk dedi. Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Avrupa Şampiyonu oldu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Antalya'nın batısının iç kesimleriyle Sivas'ın doğu, Erzurum ve Erzincan'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

0: gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Çatalarmut.com'a gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komagene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatalarmut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166 Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

0: Saat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. Şubesiyle ve Oyun Parkı'yla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samer.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Murat yayında.
5: Ferrari saatlerdesiniz.
6: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
0: Aksu Moda ve Ayakkabı Ferrari saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı ile tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
1: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu.

0: İşte gözlerimiz doluyor bu geceye. Sevgili dostlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Saatler 18.28'i gösteriyor. Tutku FM 105 frekanslarında programımız start alıyor. Kader Mahkumu istek programıyla birlikteyiz sevgili dostlar. Evet, bu arada yine sponsorumuz da tabii ki Aksu Moda ve Ayakkabıcılığın sunduğu Firar Saatler startını aldı. Ve tabii ki istekler de hızlı bir şekilde gelmeye başladı arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi öncelikli listem var. Öncelikli listemle programa başlayacağım arkadaşlar. Evet, onlara bir selamlar yollayacağım. Sonrasında şarkı geliyor. Sonrasında istekleriniz de hızlı bir şekilde gelmeye başlayacak arkadaşlar. Sevgili İlker Ölmez abiye, Merdo, Mert Tekin'e, Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak, Fatih Demet, Uğur Demiröz'e, Murat Ağan ve Samet Ayna, Samet Polat, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin, Arman Zaimoğlu, Zafer Kaya ve Seyitan Demir'e, Serkan Aksu ve bu arada Emre Burgan'a da çantacı Turgay'ın çok selamları varmış. Dinçer Çarıkçı ve Tansu Kaplan'a ona çok sevdiğini söylemişti. Aslın Altın, Volkan Altun ve babası Yekta Altun'da çok selamları var. Aslı'nın Altun içinde armağan olacak gecenin güzel şarkıları onlar için gidiyor. Evet, güzel bir şarkıyla şöyle startımızı verelim. Sonrasında tabii ki ben buradayım. Devam edeceğiz. İstekler startını alacak. Kader Mahkum İstek programında sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Tam 104-105.0 frekanslarında Murat'tasınız sevgili dostlar.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
3: Sinelerdeki en tatlı Buse.

0: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
1: İşte sevgili dostlar, bihterimiz tüm güzeliyle startını aldı. Kader Mahkum İstek programı saat 12'ye kadar, gece saat çift sıfıra kadar bihteyiz arkadaşlar. Uzun bir saat bihte olacağız. Bu arada yine gelen mesajlarınız var, onlara da yer vereceğim. İyi yayınlar. Samsun T tipi cezaevinde bulunan A3 koğuşunda yatan Uğur Yücel Aksu için Müslüm Gülses'ten Adını Sen Koy şarkısı demiş bir mesaj olarak da, ben seninle sadece güzel günler değil zor günleri de paylaşmayı sevdim. Seni sevmek benim çocukluğumun en güzel yanı, bugünümün en büyük özlemi. Yarınlarım ise diyor en güzel hayali. Şimdi aramızda yollar, duvarlar ve bitmek bilmeyen günler olsa da hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremez. Bu şarkı sana olan sevgimin küçücük bir hatırası olsun. Seni çok seviyorum, çıkacağın günü sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Canım içi H.Yıldız demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Şarkı da şimdi yollayacağım hemen. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm. A15'te yatmakta olan canım oğlum Serkan Bayram ve canım yeğenim Samet Yıldırım'a Mehmet Elmas'tan Kader şarkısı çalmanızı rica ediyorum. 8.30'da çalarsanız seviniriz demişler. Saatlik mesaj almıyorum, onu da söyleyeyim. Bugün saatlik mesaj alınmıyor. İyi yayınlar, ikinize de çok seviyorum evlatlarım demiş. Evet, canım oğlum Serkan Bayram ve canım yeğenim Samet Yıldırım'a diye yollanmış. Mehmet Elmas tarafından Kader şarkısı istenilmiş. Tamamdır, onları yollayacağım. Evet arkadaşlar, yine iyi akşamlar. Ben Çaki Karagüzel, kardeşim Arif Başkan, Atom, Caner Sevindik ve abim Kudret Çavuş, Mustafa Ak Yıldız, Samet Dinçay, Çarıkçıya, Çaça, Kazım, Kurtuluş, Farican, Ünal, Barış ve Yiğit için Azer Bülbül'den İlle de Sen şarkısı istiyorum. Sana da kolay gelsin diliyorum. İyi yayınlar dileriz demişler. Çaki Karagüzel kardeşime de selamlarım olsun bu arada. Evet, bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. Tabii ki yollayacağım. Tamamdır. Evet, şarkılar var. İstenilen şarkılar var. Hemen onu yollayacağım.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Murat yayında.
1: Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
3: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.
2: Aksu Moda ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.

0: Ile yeni tarzınız burada. En yeni eşofman takımları ve orijinal ayakkabılarla dolu dünyamıza hoş geldiniz. Moda ve konforun buluştuğu nokta olan Aksu Moda ve Ayakkabı'yla tarzınızı en üst seviyeye çıkarmaya hazır mısınız? Hem sokak stilinizi tamamlayacak hem de spor yaparken rahatlığınızı sağlayacak ürünlerimizle tarzınızı her alanda konuşturabilirsiniz. Karadeniz Mahallesi Divitçioğlu Caddesi numara 57 İlk Adım Samsun. Instagram Aksu Moda.
1: Murat,

0: İşte istenilen şarkılar geldi sevgili dostlar. Bu arada yine beatimiz tüm güzeli devam ediyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Mesajlarla devam edeceğiz. Yine gelen mesajlarla şöyle baktığımda mesaj kutuma. Aksu Moda, Aksu VIP demişler. Aksu Shop. Kışlık yeni çeşitler mağazamızda. Yeni model, tüm marka eşofman takımları, small bedenler 6X bedene kadar diyor mevcuttur. Yeni sezon triko, hırkalar, kazaklar, sivitler stokta. Spor Star diyor. Modellerimizde bir alana bir bedava 1800 TL. Kampanyayı kaçırmayın. Aynı gün Samsun içi elden teslimat yapılır. Tüm adreslere cezaevine kargo yapılır. Erkek giyime dair tüm çeşitler mağazamızda. İletişim 0545 747 77 17 sevgili dostlar. Mikail Aksu, Fahrettin Bayrak demişler. Tüm kader mahkumlarına bu arada selamlar olsun. Elbet bir gün diyorum. Rabbim en kısa zamanda sevdiklerine beraber kavuşurlar diyor. Evet, bu arada Mikail Aksu tarafından ve Fahrettin Bayrak tarafından da bu güzel dilekleri iletiliyor sevgili dostlar. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlara yer vereceğim demiştim. Onlara da vereceğiz. Hemen şöyle baktığımda yine mesaj kutuma neler var. Tamamdır, gördüm. Evet, sevgili kardeşim yollamış. Selamünaleyküm Murat abi. Samsun kapalı A20 koşunda yatan canım kanım Fatih Erdem'e selam yollamak istiyorum. Demir kapılar yüreğine engel değil. Kardeşim sabret. Dışarıda seni bekleyen dostlarım var. Allah kurtarsın. Allah Ahmet Kaya'dan Dostum şarkısı sana gelsin. Seni çok seven kardeşin Onur Vural demiş. Elbet bir gün dostum demiş. Mesajında bu şekilde iletmiş. Onlar için gidiyor. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlarda iyi yayınlar, ben Gülcan demiş. Çok farklı bir dünya mısın benim gözümde? Samsun açık cezaevinde ve 18 koğuşunda yatan eşim Enes Sevinç'e armağan ediyorum. Bazı bekleyişler yıllar gibi geçer ama hiçbir hasret sonsuza kadar sürmez. Seni hasretle bekliyorum. Az kaldı, biraz daha sabret. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Gülcan'dan armağan ediliyor. Eşi için gidiyor. Enes Sevinç için armağan edilmiş. Onlar için gelecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine ne demişler? Bafra'da yatmakta olan Batuhan Özkurt, Uğur Demir kardeşine çok selamlar iletiyor ve Gökhan Duanay'dan Son Durak şarkısı armağan ediyor. Evet, bu şekilde iletilmiş ve bu arada Tülay tarafından da Bediran Olgun'a, annesinden bu arada oğluna, Bediran Olgun'a onu çok sevdiğini söylemiş ve özlediğini belirtmiş Tülay Olgun. Tabii ki Bediran Olgun'a, oğluma, oğlum demiş, onu çok sevdim, iletişen seviniz demişler. Onlar için gidiyor. Tüm güzel şarkılar ona armağan etmiş. Tamamdır. Evet, yine mesajlar var. Murat abi selamlar, ben Asena Vanlıoğlu. Dostlarım Gülnur Çala, Nurtaş Gizem Tunca, Yaren Bülbül, Yasemin Demirtaş, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tansu Kaplan, Tuana Gülbulut'a, Eda Büyükdağ ve Ayten Akçelep, Gamze Yakovan, Aslı Duman, sizleri çok seviyorum. Azer Bülbül'den Başaramadım şarkısı armağan olsun, onlar için gelsin demiş mesajında. Bu şekilde getirmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Birazdan yollayacağım tabii ki şarkıları. Gelen mesajlarla bu arada bir kara geceler yapalım. Sonrasında yine ben buradayım.
1: Murat yayında. Aksu Moda ve Ayakkabı Firari Saatleri sunar.

Hangi duraksayım? Hangi taraftayım? Yönümü bulamıyorum. Anamın gözü yaşlı, sevdiğim o kadın telaşlı. Sonumu göremiyorum. Bağırdım duymadılar, sanki sağır oldular. Yavrularım,

0: suçlu kim? Bulamadım. Suçlu kim? Suçluyu bulamadım.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: İşte güzel şarkılar beklediğimizde tüm güzeli devam ediyor arkadaşlar. Yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine bir mesaj vardı. Hemen mesajı yollayacağım. Ne demişler? Tamamdır. Şarkıyı ben zaten almıştım biraz önce. Yollayacağım diye yazmıştınız. Hemen şöyle baktığımda Mapushane birazdan yollayacağım. Öncesinde bir reklam görüyorum ben esasında. Reklam niye geçti? Geçmemesi lazımdı. Önce bir reklam gelsin, sonra ben buradayım arkadaşlar.
1: Lingir Grup İnşaat reklamları sunar. Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
2: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
0: Evet, reklamların ardından BİT'imiz devam ediyor arkadaşlar. Evet, şöyle bakıyorum yine, biraz önce demiştim. Selamünaleyküm demişler. Gördüm mesajı. Evet, şimdi yazdın değil mi sen? Arkadaşlar şu isteği yazarken kulaklıklardan sonra bir şey yazmayın diyorum. O arada yazıyorsunuz ve mesaj karışıyor. Bakın yine bulamadım mesajı. Dilberay diyor. Dilberay elinden bir şey gelmiyor. Yar benim annesi Kamile'den diyor. Annesi Kamile'den ayeti yatmakta olan oğlum Hamza Marhan'a ve koğuş arkadaşlarına armağan olsun. Marhan ailesinden bol selamlar herkese. Elbet bir gün diyor herkese. Bu şekilde yazmışsın. Ben de o şekilde yolladım. Mapushane adlı şarkı istenmiş. Tamamdır. Şarkıyı yollayacağım şimdi. Hemen şarkı bir gelsin bakalım. Sonrasında yine ben buradayım.

Beşinci adımlattım adımı, altıncı adımdan gelecek kadere ve kudrete lanet olsun. Para mıdır insanların nazar ve miktarı, her yerde kurulmuş bir namet pazarı. Ben de oldum bu alemin okur yazarı, bu alemin kalemine de mürekkebine de lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.

0: gördüm.
1: Evet, uzaktan böyle seviliyormuş işte ya. Evet sevgili dostlar, bitirdiğimiz tüm güzelliği devam ediyor ve istekler var. Hızlı bir şekilde bunları bir okuyalım. Şöyle bir temizleyelim ortalığı. Çünkü ileriki saatlere doğru bir hızlanıyor ya program, ondan dolayı. Ve tabii ki bu arada Mikail Aksu sevgili kardeşime de buradan selamlar olsun. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Elbet bir gün diyor, Rabbim en kısa sürede sevdiklerine beraber olmaları nasip eylesin demiş Mikail Aksu ve yine Fahrettin Bayrak tarafından iletilmiş bu mesaj sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Hemen istekleri yollayacağım. Şöyle baktığımda, selamünaleyküm Murat abi, ben Serhat Durukan. Öncelikle hayırlı yayınlar dilerim. Başta Mücahit Ocak, Umut Durukan, Enes Mutlu, Şahip Tozlu, Murat Cengiz, Furkan Ziya Uzun ve Hazar Başarır, Enes Tokura ve Doğukan Bakır'a, İbo Can Bakır'a, Doğukan Ayrancı, Şeref Akpınar'a, Gökhan Çamur, Ahmet Durmuş, Ahmet Kaya'dan Kara Yazıp şarkısı Ahmet Durmuş iki kere geçsin demiş. Tamamdır. Evet, bu şekilde iletilmiş ve mesajlar devam ediyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde şunları da okuyalım bakalım. Evet, ne demişler? Öncesinde sevgili kardeşim Samet yollamış. Ben Samet Ayna. Buradan ailemin kralı Kral Uğur Demiröz'e selam olsun. Canlarımız kanlarımız olan Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Mertcan Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko ve yine Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Semiz, Hüseyin Temel, Recep Dişikara, Mami Torunoğlu, Serkan Kolun oğlu Can Altuntaş'a, Erdem Çiftçi, Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Yiğitan Kuşlu, Soner Özden, Emirhan Mura, selam olsun Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine hasret ve özlemle diyor. İstek şarkım Heba Olan Günler adlı şarkı, armağan olsun denmiş. Ben Samet Ayna, hayatımın anlamı demiş, dünyam olan sevdiğim Nursena Çalık, ben bu mutluluğu, huzuru, aşkı sende buldum. Eğer ki dünyam dönüyorsa bunun sebebi sensin. Aşk denilen kelime, mutlu olup huzurlu olup geleceği düşünmekse, o zaman ben aşkı çoktan buldum. O da senin sensin sevdiğim. Benim için istek şarkı olan Yüresi Dindar, Benim Sevdam adlı şarkı, armağan olsun Nursena Çalık'a. Onu çok sevdiğimi söyler misin Murat abi demiş. Tamamdır. Ben Samet Ayna, bugün günlerden Recep Dişikara, aslan yürekli, nice mutlu yılların olsun, doğum günü kutlu olsun demiş. Abim daima yanında, iyi ki doğdun kardeşim. Benim istek şarkım olarak da Ahmet Şafak'tan Arkanda Dağ Bil Beni şarkısı, armağan olsun diyor. Samet Aynı'dan Reşet Dişikara'ya iyi ki doğdun dilekleriyle armağan diliyor bu güzel şarkı. Cümleden selamun aleyküm. Ben Barış Temel. Buradan canım kanım abim Kral Uğur Demiröz'e, abim Samet Ayna selam olsun. Abilerim, kardeşlerim Ercü Giral, Sercan Togaç, Uğur Vural, Tunca Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulan.

Baş ve Taha Ünveren, Berkan Sandıkçı, Hamdi Samet Mutlu, Mustafa Paka, Erdem Çiftçi, Abdullah Enver Mutlu, Hüseyin Temel, Berat Dişikara, Zafer Özfalcı, Berat Sözkesen, Can Altuntaş, Serkan Kolunoğlu, Mami Torunoğlu, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Gökhan Saf, Ufuk Algüle, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Batuhan Aksu, Barış Semiz, Recep Dişikara, Salih Can Demir, Kaan Bulut'a, Yiğitan Kuşlu, Soner Özden, Emirhan Mırık ve C8 koğuşundaki tüm abi ve kardeşlere selam olsun. Hasretle, özlemle istek şarkı Ali Kınık'tan Yıkılma adlı şarkı armağan olsun denmiş. Bu şekilde iletilmiş mesaj. Ve yine cümleden selamun aleyküm, ben Samet Ayna. Buradan canım karım abim Uğur Demirez'e selam olsun ve abilerim kardeşlerim olan Ercü Giral, Sercan Tokaç, Uğur Vural, Tuncay Acar, Güney Çakıroğlu, Engin Ündücü, Recep Candan, Enes Ulaş, Taha Ünveren, Berkan Sandıkçandi, Samet Mutlu, Mustafa Paka selam olsun. Yük ağır, özlem daha da ağır. Özlemlerin son bulduğu mutlu yarınlara yan yana olmamız dualarıyla. Uğur Demirze ve kardeşlere selam olsun. İstek şarkım Ali Aksoy, Altaylardan Tuna'ya adlı şarkı armağan olsun demiş. Dinleyicimiz bu şekilde etmiş. Onlar için gidiyor ve güzel bir şarkı var. Şarkıları var, şarkılar geliyor. Ondan sonrasında zaten birliklerimiz tüm güzeli devam ediyor arkadaşlar. Evet, sevgili Samet Aynay'a, sevgili kardeşime de buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Evet, Altaylardan Tuna'ya adlı şarkı istenildi. Onu yollayacağım bu arada.

Firari Saatleri sunar. Telefonix. Telefon, aksesuar ve teknoloji alışverişinin güvenilir adresi. Cep telefonu, kılıf, kırılmaz cam, şarj aleti ve daha fazlası. Aradığınız teknoloji Telefonix'te. Telefonix, telefonun en iyi adresi, teknolojinin doğru tercihi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet. Şehrin markası Telefonix. Adres Samsun İlk Adım, 19 Mayıs Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 87 Taksim C. Telefon 0554 394 55 55. Telefonix. Harun Özçelik.

İşte böyle güzel bir şarkı geliyor. İstekli şarkımız. Tabii ki bu arada şarkılar istek olduğundan şarkıları yollayayım dedim. Çünkü birazdan 8.30'dan sonra zaten istekler patlayacak. Ben de elimden geldiğince hepsi yetişmeye çalışacağım. Onlardan bir tanesi ve yine gelen mesajlar var. Onları da yollayayım arkadaşlar. Samsun Kapalı Cezaevi A20 koğuşunda bulunan eşim Fatih Erdem'e sensiz geçen her gün özlemim biraz daha büyüyor. İçimde mesafeler sevgiyi azaltmadı. Sana ne kadar bağlı olduğumu öğretti. Seni çok özledim. Çok seviyorum. İnşallah bu zor günler el ele geçirip bırakacağız. Bu şarkı sana gelsin. Cem Adrian, ben seni çok sevdiğim adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidiyor. Evet, Musa Yıldırım abimiz yollamış ve annesinden ve yine çocuklarından Samet Yıldırım'a çok selamlar var bu arada. Ve yine Musa Yıldırım'dan da Samet Yıldırım, Serkan Bayram, Yasin Ayak, Uğur Demiröz'e, Enes Güneş'e çok selam olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlarda Diler Türk'ten Bafra Kapalı cezaevinde yatan Davut Türkiye kardeşim, Hakan Türkiye, Erkan Türkiye, Mahmut Çetin'e, Haktan Efe Türkiye ve Mehmet Pala'ya selamlar iletiyorum. Tüm kardeşlerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Diler Türk yollamış bu mesajı da. Evet, onlar için gelsin demiş. Evet, yine selamun aleyküm kral, hayırlı pazarlar Frankfurt'tan selamlar. Nasılsın Murat abi? İnşallah iyisidir, keyfin iyidir. Samsun cezaevinde yatan abim Osman Demirtaş'a kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Abi en kısa görüşmek dileğiyle selamını aldım. Sağ ol, seni unutmadım. Tüm kader mahkumlarına Allah kurtarsın A27 koğuşuna selamun aleyküm demiş. Muhammed Demirtaş yollamış bu mesajı da. Evet, yine gelen diğer mesajlar ve yine gelen mesajlarda selamun aleyküm, ben Mert Kuru demiş. Tüm mahkum abi ve kardeşlere selam olsun. Samsun tetibinde yatmakta olan abim canım Tarık Baştürk'e selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşleri yanında demiş. Zindanlar soğuk, zincirler yaş. Belki biraz üşürüz, özgü günlerde görüşürüz. Aldırma günü şarkısı dostlarım için gelsin demiş. Mert Kuru yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gidiyorum. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda sevgili dostlar, abi selamun aleyküm. A18 koğuşunda yatmakta olan oğlum canım Enes Aslan'a, arkadaşlar abilerine Can Altuntaş'a, Baran Özkan, Ceyhun Aslan, Zafer Bayrak, Yılmaz Berber, Selami Şahin, Görkem Meyit, Mert Yıldırım'a, Melih Bola ve Furkan Top'a, Mert Can Yiğit'e, Mert Ali'ye, Efe Gülhan'a demişler gelsin. Ve yine Burak Köksal, Hakan Özdemir, Şafak Usta, Ömer için gelsin dermiş. Onlar için armağan olsun. Bir de annesi Deniz Aslan'dan çok sevdi, selam söyle abi. Enes Aslan, onu çok sevdiğini söyle demişler. Seni seviyoruz abi. Hayırlı yayınlar demiş. Eti Murat Aslan tarafından iletilmiş bu mesaj. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var dedim. Selamun aleyküm abi, ben Samsun Açık'tan Umut Katkıcı. Kapalıda yatan kardeşim Bektaş Bektaş'a ortamlara selam ederim. Bekom, yarın telefona geleceğim. Kardeşim Açık'ta A18'de yatan canlarım Emre Kaya, Ramazan Yonca'ya selam ederim. İyi yayınlar, kolay gelsin abi demişler. Mesaj bu şekilde yetirmiş. Evet, o şekilde yolladık zaten. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda selamun aleyküm Murat abi. Samsun tetibinde yatan kardeşim Abdülkadir Yıldız, can dostum, bunları da geçecek, daima dik dur. Her şeyin bir hesabı var. Kimse bitti sanmasın. Her şeyin başlıyor. Aslan gibi çıkacaksın. Oradan dışarıda herkes elinden geleni yapıyor. Merak etme. Yarın Allah'ın izniyle seninle abim ve konuşacağız. İçin rahat olsun. Yalnız değilsin. Bu hayatta geçmişi geri alma şansımız olsaydı, bazı yolları yürümez, bazı selamları vermezdik. Bazı insanları hiç tanımazdık. Aslan kardeşim, bugün değil ama elbet bir gün selametle Emrullah Uyar, Uygar Doğanay'dan demişler. Kanım kurusu şarkısı armağan ediyorum. Çağırsan seviniz. Abi selamlar demiş. Evet, bu arada yollanmış Emrullah Uyar tarafından iletilmiş. Tamamdır. Onun için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Birazdan onları da okumaya devam edeceğim ama ondan öncesinde selamünaleyküm, ben Kavak Açık cezaevinden Arman Zaimoğlu. Kader birliği yaptığım canlarım Enes Nacak, Mert Can Dağlı, Ahmet Kesici, Muhammed Şahin Kaya, Emre Büyükdağ, Süleyman Yiğit ile birlikte tüm dostlarımıza selam ederiz. Bizi seven dostlarımıza ve kardeşlerimize Sergen Kaba, Özledim işte şarkısı armağan olsun denmiş. Arman Zaimoğlu tarafından iletilmiş mesaj. Onlar için gidiyor. Onu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Birazdan şimdi mi yollayalım? Evet, yollayan çıksın aradan. Hızlı bir şekilde okuyorum ki bazı mesajları birazdan yoğunlaşacak çünkü. Onlar da gelsin.
Evet, şöyle bakalım yine. Selamünaleyküm, ben Özdemir Kırık demişler. Özdemir Kırık yollamış. Samsun kadın kapalı yatmakta olan Özüm, kanım, kızım Beyza Yavuzere demiş. İnşallah en kısa zamanda beraber oluruz. Kızım sizleri çok özledim. Tez zamanda kavuşursunuz. Güzel günler çok yakın. Sabredin canlarım. Eyüp'den Yeraltı şarkısı armağan olsun denmiş. Et bu şekilde gelmiş. Tamamdır. Yine abi yayınlar ben demiş. Akşamlar, ben Ankara'dan Yeşim. Yeşim yolluyor Ankara'dan. Samsun kapalıda yatan, cezaevinde yatan kız kardeşim Kader Cinele. Onu o kadar çok sevdiğimi ve özlediğimi, onun yokluğunda asla dolduramayacağını ve onu dört gözle beklediğimi, çıkar çıkmaz ellerini asla bir daha bırakmayacağını, sözünü verdiğimi, onun içinde Ertuğrul Polat'tan olmazı olur ettim şarkısı çalmanızı rica ediyorum. Ona ve yatan tüm mahkumlara gelsin demek isterim demiş Yeşim. Yollamış Ankara'dan tabii ki kız kardeşi, kız kardeşim Kader Cinele demiş, armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, yine bu şekilde iletilen mesajlar ve istek var tabii ki. Bu arada onu da yollayacağım hemen. Ondan sonrasında tabii ki gördüğüm kadarıyla bir reklam var. Reklamdan sonra da ben buradayım. Hadi bakalım.

0: kaderine. Herkes seni hiç...
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
4: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

İşte sevgili dostlar, birlikte tüm güzelliğe devam ediyor. Bu arada yine gelen mesajlar var şöyle baktığımda. Evet, ne var? Şöyle bakalım hemen mesaj kutuma. Evet, ne demişler? Şöyle hemen fon müziği gelsin.

Samsun tetibinde yatan Muhammed Ali Oban'a diyor selam olsun. Bu şarkı benden ona gelsin. Onur Bayraktar Delik Deşik şarkısı armağan ediyorum. Kendisi çok iyi baksın. Allah'a emanet olsun diyor. Samsun tetibinde yatan Muhammed Ali Oban'a yollanıyor. Bu güzel şarkı onun için gelsin dermiş Onur Bayrak. Sensiz sağım solum adlı şarkı armağan olsun demişler. İşte şarkım da geliyor. Sonrasında ben buradayım.

0: Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Telefonix Firari Saatleri sunar.
5: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: çok geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle.
1: Hoşça kal.
2: Telefonix firari saatleri sunar.

0: Firari Saatleri sunar.
1: İşte sevgili dostlar, saatler 20.15'i gösteriyor ve istekler de yavaş yavaş gelmeye başladı bile. Bu arada program devam ediyor. Birazdan yoğunluk başlayacak. O zaman sırasıyla elimizden geldiğince yetişmeye çalışacağım. İstekler doğsun da sevgili dostlar. Bu arada yine gelen mesajlar var. Onlara da bakayım. Şöyle demişler. Abi diyor, Erdoğan Durmuş'tan kapalıda yatan Ahmet Durmuş abime selamlar. Zindanlar soğuk, zincirler yaşlı, belki üşürüz ama diyor özgü günlerde görüşürüz. Alana abime selamlar demiş. Kardeş her zaman yanında, o aslan abim, öpüyorum seni. Şarkıda Adam Var şarkısı, dünyasından İsmail Türüt adlı şarkı armağan edilmiş. Erdoğan Durmuş'tan kapalıda yatan Ahmet Durmuş'a armağan edilmiş. Onlar için gelsin dermiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Onlara yollayacağım demiştim. Selamünaleyküm, ben Burak Kurum demiş. Burak Kurum. Buradan Samsun Kapalı A20 koğuşunda yatan aslan kardeşim Fatih Erdem'e ve koğuşundaki bütün kardeşlere, mahkumlara, kardeşlerime kucak dolusu selamlar iletiyorum. Kardeşim bugünler geçer. Dışarıda seni bekleyen ailen, kardeşlerin var. Umutları yıkma, yok. Hangi gecenin sabahı zincir vurulmuş ki delikanlı vurulsun. Elbet bir gün kardeşim, seni seven kardeşin Burak Kurum demiş mesajında. Bu şekilde iletmiş mesajı. Evet, bu arada sponsorumuz sevgili Mikail Aksu. Sevgili Aksu Moda Ayakkabıcılık, buradan selamlar olsun kardeşime. Mikail Aksu'ya selamlarımı yolluyorum. Ve bu arada yine Mikail Aksu ne diyor? Tüm kader mahkumları selam olsun. Elbet bir gün diyorum Rabbim en kısa zamanda Allah'ım kavuştursun ailelerine demiş. Mikail Aksu tarafından armağan demiş. Ve Fahrettin Bayrak kardeşime de Ayağından Kurtulmak şarkısı armağan olsun diyor. Mikail Aksu, Fahrettin Bayrak'a ve tüm dostlarına, kardeşlerine armağan ediyor bu güzel şarkıyı, sevgilerimle demiş. Sevgili Mikail Aksu kardeşime de benden selam olsun. Fahrettin kardeşime de, Fahrettin Bayrak'a da selamlar, sevgiler yolluyorum. Bu güzel şarkıyı onlara armağan ediyorum ve onlar için gelsin. Ve yine bu arada öncelikle listem var. Sevgili İlker abime buradan, İlker Ölmez'e selamlar olsun. Merdo'ya, Mert Tekin'e, İhsan Baba, ona da selam ediyorum bu arada. Bediran Olgun, Doğukan Bayrak ve yine Fatih Demet, Uğur Demiröz'e, Murat Han, Samet Ayna, Samet Polat, Yasinay, Hamdi Samet Mutlu ve Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir ve Serkan Aksu, yine Çantacı Turgay kardeşimin

Bu arada yine ne vardı şurada? Abim bir de isteğimiz olacak. Biricik kızlarım Hilal, Erva ve Elisa da Su. Elisa Su, kendimden bile çok sevdiğim Berra Öztürk, Esmer Taneme gelsin bu güzel şarkı. Oktay Öztürk yolluyor. Kızlarını armağan diyor ve eşi için de armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor bu güzel şarkımız. Sıradaki güzel şarkılar sevgili dostlar.

Evet işte sevgili dostlar, Bülent Reng'in sevgili abimiz köylü Bülent Reng'in ona buradan selamlar yolluyorum öncesinde. Sonrasında Bülent Reng'inden Arda Reng'ine ve dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Evet Bülent Reng'in abimize selamlar olsun. Bu şarkı benden ona gelsin. İşte şarkım gidiyor. Sevgili Arda kardeşim Arda Reng'ine annesinden de babasından da armağan ediliyor bu güzel şarkım.

İşte sevgili dostlar, bihterimiz devam ediyor. Şu an saatler 20.40'ı gösteriyor. Tamam da şu anda itibaren hızlı bir şekilde istekler geliyor. Evet, herkes radyosunu biraz daha açsın sesini. Ve tabii ki programa da adapte olsun. Biz de adapte olduk şu an. Evet, gelen mesajlar var. Şöyle bakalım, hızlı bir şekilde onları yayına getireceğim. Bu arada sevgili Merdo kardeşime güzel bir Merdo şarkısı yollayacağım. Ona buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili Merdo'ma. Mert Tekin'e selam olsun, ona ve koğuşundaki dostlarına, kardeşlerine de armağan olsun. Ve tabii ki ikinci saatte ve güzel bir programla devam edeceğiz demiştik. O şekilde devam ediyor. Evet, şöyle baktığımda yine öncelikle listemde devam edeceğim. Sevgili İlker Ölmez abime, Merdo'ya, Mert Tekin'e, Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak, Fatih Demet'e, Uğur Demiröz'e, Murat Ağan'a, Samet Ayna, Samet Polat'a, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Armağan Zahimoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir'e ve Serkan Aksu'ya ve Çantacı Turgay'ın Emre Burgan'a selamları var. Dinçer Çarıkçı'nın da Tansu Kaplan'a selamları var. Evet, Asrın Altun, Volkan Altun'un ve babasının Yetkin Altun'un da çok selamları var. İletmemizi istemişlerdi. Onları da iletmiş olduk arkadaşlar. Evet, istekler dedik ve tabii ki devam ediyor. Evet, bu arada yine gelen mesajlarda selamun aleyküm, hayırlı yayınlar olsun abi. Ben ismin oto yedek parça sahibi diyor. Murat Sağlam. C3 koğuşunda yatan yeğenim Kaan Düzgün, yeğenlerim Furkan Işık, Çağlar Aslan'a, Mert Sağlam'a, ayrıca Erkan Şirin'e, Fatih Demet, Samet Yıldırım'a, Volkan Demirci, Ahmet Coşkun, Murat Aydın ve 18'de yatan Umut Katkıcı, Ramazan Yonca, Emre Kaya, Bektaş Bektaş'a, ismini sayamadığım abi ve beni tanıyan dostlarıma, abilerime, kardeşlerime selam olsun. Onlara Gündaz'dan Dost Lazım şarkısı armağan olsun, hayırlı yayınlar olsun diyor. Evet, Murat Sağlam yollamış mesajı. Evet, ona da selamlar olsun kardeşime. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlarda şöyle baktığımda selamun aleyküm, ben diyor A22 koğuşundan Bediran Olgun. Aynı çatı altında kader birliği paylaştığım abilerim Dinçer Çarıkçı, Bekir Gökberk abime, kardeşlerim Kerim Kökçeoğlu, Mertcan Usta, Berat Kaya, Ercan Baştan, Kerem Kaplan ve yine Arda Rengin, Emirhan Cömert'e, Kaan Yılmaz, Serkan Dere ve Yasef Dursun kardeşime de selam olsun. Azer Bülbül'den Yalanım Yok şarkısı istiyorum. Saygılar işte demiş. Evet, sevgili Bediran Olgun'a selam olsun kardeşime. Tamamdır, listeme dahil ettim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yine gelen diğer mesajlarla, bu arada yine gelen bir mesaj daha vardı. Murat iyi yayınlar kardeş demiş. Kardeşim diyor Tarık Baştürk'e selam olsun. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşim. Seviliyorsun. Begüm Latifoğlu yollamış mesajı. Onu çok sevdiğini söylemiş. Tarık Baştürk'e kardeşime selamlarını iletiyor bol bol. Evet, bu şekilde iletmiş. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet, gelen mesajlar var. Şöyle bakalım yine. Hızlı bir şekilde yollayacağım dedim ya. Yollayacağım bunları şimdi. Evet, şöyle baktığımda yine mesaj kutuma. Tamamdır. Ne demişler? İyi akşamlar. Kavak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik'e sevgilerimi gönderiyorum. Ailenle Bodrum'dayım. Bir tanem. Yarın Ankara'ya döneceğim. Sonrasında diyor hafta bitmeden senin yanına geleceğim. Haydut'u merak etme, sağlam yere emanet ettim. Seni her zamankinden çok özledim. Kendine çok iyi bak. Nebi Demir'den en büyük aşkım sensin şarkısı. Eşim için çalarsan seviniz, iyi yayınlar deriz demişler. Evet, Kavak'ta bulunan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik'e armağan olsun demiş. Evet, yengemizden armağan edilmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Selamünaleyküm. Ben C26 koğuşunda yatmakta olan Çınar Aslan demiş. Buradan kader birliği yaptığım abilerim Emir Yavuz Caner'e, Çal, Ufuk İşler, Murat Can Şen ve Enis'ten yazmış. Enişte demek istemiş herhalde. Şevki Can Balcı'ya da mevzu yeni başlıyor şarkısı armağan olsun. Söz verdik ama elbet bir gün diyor mesajında. Evet, Çınar Aslan demiş. Yollamış. Evet, selamünaleyküm, iyi yayınlar dilerim. Samsun Kapalı'da yatmakta olan C26'daki oğlum Çınar'a diyor. C25'te yatan diğer oğlum Şevki Can Balcı'ya. Evlatlarım, sizi içeride rahat olursanız bizim dışarıda savaşımız daha kolay olur. Sayılı gün geçer. Allah'ın izniyle biz burada aslanlar gibi sizin arkandayız. Sizi çok seviyoruz. Metrajik'ten Aydan Güzel şarkısı armağan olsun dermiş. Samsun Tetibi cezaevinde yatan eşim Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş ve Murat Tahan'a çok çok selam söylüyoruz. Ayrıca eşim Ali Demirtaş için de Şahin Kendirci'den Bana Da Sor şarkısı armağan olsun denmiş mesajda.
Evet, selamünaleyküm. Ben diyor aleykümselam. Meryem camdan demişler. Meryem camdan. İlk göz ağrım cam parçam. Doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelerin olsun. Bu hasretlik bitsin. İyi ki varsın. Seninle gurur duyuyorum. Hep arkandayım. Recep Dişikara, Berat Dişikara. Oğlum bu şarkı da sana gelsin. Oğlum diyor Müslüm Gülses'ten. Gözleri Fettan Güzel şarkısı. Armağan olsun denmiş. Evet işte Mert Tekin, sevgili kardeşim benim. Sana da armağan ediyorum bu güzel şarkıyı.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğümden umacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen...

Of Felek of. İşte güzel bir şarkı geliyor. Bülent Rengin'den Bediran Olgun'a, Bediran Olgun'a, Arda Rengin'e, Dinçer Çarıkçı'ya, Bekir Gökberk'e, Devzat Başkurt'a, Fahri Can Peköze'ye, Uğur Vural'a demiş. İlker Ölmez abimize armağan olsun demiş. Azer Bülbül Felek şarkısı armağan olsun demiş. Bülent Rengin yollamış bu şarkıyı da.

İşte sevgili dostlar, BTM'in tüm güzeli devam ediyor. Bursa Yıldırım'dan demişler. Bursa Yıldırım'dan Samsun T-Tipi cezaevinde A11 koğuşunda tutuklu koğuşunda bulunan kardeşim Alican Arslan'a Rabbim dik duruşuna, gülen yüzüne zeval vermesin. Aslan yürekli kardeşim. Recep'imden dostum şarkısı benden dostuma armağan olsun dermiş mesajında. Tamamdır, şarkıyı yollayacağız. Sonrasında yine buradayız arkadaşlar.

0: İşte böyle dostum. Evet arkadaşlar, bu arada Instagram adresimi takip ediyorsunuz değil mi? Bu arada Instagram adresimden bildirim yolluyorum. Yayına girdiğimde yayına giriyorum diye bildirimler atıyorum. Onun için yayınlarımı takip edebilmeniz için, yayınlarımı takip edebilmeniz için ve paylaşımları görebilmeniz için ne yapıyorsunuz? DJ Murat Instagram'ını ekliyorsunuz arkadaşlar. Evet, DJ Murat yazıyorsunuz ve ekliyorsunuz sayfamı ve son paylaşımları da beğeni yapıyorsunuz. Oradan takip edin. Evet, ne yapıyormuşsunuz? Instagram'a girip oradan DJ Murat yazıyorsunuz arkadaşlar. Görürsünüz sayfamı zaten. Evet, onu ekliyorsunuz ve sonrasında son paylaşımlara da beğeni bekliyorum arkadaşlar. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Evet, sevgili Miran Sayal, sevgili kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Şöyle bakıyoruz neler var. Evet, yoğun bir program başladı bile. Şu anda itibaren hızlı bir şekilde trafik hızlı gidiyor. Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar olsun. Gizem Yılmaz ben diyor. Oğlum Savaş Beldeğin doğum günü kutlar. Bir ömür boyu olmasını, bir ömür mutlu olmasını dilerim. Gönlünce dilerim demiş. Samet'ime, Ayhan Sisko'ya, Yaya Sisko'ya, Uğur Vural'a, Tito Tunca'ya selam olsun. Güzel günler kavuşmamıza dileklerim ne diyor. Elbet bir gün diyor. Gizem Yılmaz kardeşim yollamış, mesajı iletmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet sevgili Miran Sayal kardeşim şu an dinliyormuş beni. Ona buradan selamlar yolluyorum. Yakışıklı kardeşim benim. Selamünaleyküm abi, ben Miran Sayal. Senin aracılığıyla dostumuz ismini zikretmek istiyorum demiş. Öncelikle özüm, evlat Görkem Dirijan'a, can parçam Özcan Karakoç abilerim, Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşlerim Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen, Tuna Burçakoğlu, Doğancan Aksan, Oğuz Kaynak ve A11 koğuşuna selam olsun. Blok 3'ten Allah Allah şarkısını istemiş. Evet, yine ben diyor Miran Sayal, öncelikle özüm evlat Görkem Dirijan'a, can parçam Özcan Karakoç abileri ve Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşim canlarım Enes Karapelit, Emircan Özdemir, Kerem Sekmen ve Turçat oğlu Turtaç oğlu Doğancan Aksak, Oğuz Kaynak ve bütün abi 11 koğuşuna ayrıca selam ederim. Benden 11. koğuşa blok 3'ten Allah Allah demiş. Şarkısı armağan olsun. Teşekkür ederim abi demiş. Çok da nazik. Evet, bu şekilde gelmiş. Miran Sayal'a selam olsun kardeşime. Evet, Nazlıcan Olgun'dan, Nazlıcan'dan kardeşi Bediran Olgun'a gidiyormuş. Evet, Bediran'a gelsin demiş. Mehmet Ermaz savunmasızım, tamamdır. Evet, onlar için gidecek tabii ki. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var. Hızlı bir şekilde yollayacağım. Bu arada lider kuaför sevgili Bülent Rengin abimizden Bediran Olgun'a, Arda Rengin'e, Dinçer Çarıkçı, Bekir Gökberk, Nevzat Başkurt, Farican Peköz'den Uğur Vural'a ve İlker Ölmez abisine Ersan Akça'ya selamlar olsun diyor. Evet, Bülent Rengin yolluyor mesajı. Onlar için gelsin gecenin güzel şarkıları diyor. Evet. Öyle dedim, ne diyecektim? Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, o gelecek birazdan. Evet, burada istekler var. Hızlı bir şekilde istekleri okuyacağım arkadaşlar. Evet, sadece beklemede kalın. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Kulaklıktan sonra nokta bile koymayın. Bazen kulaklığa kalp koyuyorlar. Onu da koymayın arkadaşlar. Çünkü karışıyor. En sona gidiyorsunuz. Mesajların en sonuna gidiyorsunuz. Onun için kulaklık resimlerinden sonra bir şey atmayın. Kulaklık resmi sizi sıraya koydum anlamına geliyor. Ve beklemek zorunda kalırsınız. Selamünaleyküm. C7 koğuşunu yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşime buradan selam olsun diyor. Aslan kardeşim, Tunağan Uçar ve sevgilisi Aleyna Oktar'dan buradan Muhammed'ime, onu çok seviyorum. Her zaman yanındayız. Kendini yalnız hissetme. Mesajını iletiyorum demiş. Bu şekilde iletmiş mesajı. Selamünaleyküm, ben Muhammed Ali Soylu. Buradan Samsun tetibinde yatmakta olan Emirhan Kaplan kardeşime selamlarımı iletirim. Herkesin çok selamları var. Elbet bir gün görüşmek üzere. İyi akşamlar. Taylanka'ya Gülo adlı şarkı istenmiş. İyi yayınlar Murat Bey demişler. Ben Karakız. Resul Dal Bey, sana şu günlerde her zamankinden daha çok ihtiyacım var. Sesini duymaya, elini tutmaya, yanımda olduğunu hissetmeye. Ama içimde bir ses hep aynı şeyi söylüyor. Gelir gelir, o yar gelir. Nerede olsa bana gelir. Ben de o güne inanarak bekliyorum. Seni çok sevdiğimi unutma. Bu şarkı Resul Dal Bey'e Karakız'ından gelsin denmiş. Evet, selamünaleyküm. Ben Muhammed Rıza Kırık, özüm Beyza Yavuzer, annem Necla Yavuzer. Selam olsun güzellerim, sizleri çok özledim. Diğer ay görüşe geleceğim, merak etmeyin. Her geçen gün bir öncekinden daha da iyi olacak, emin ol diyor. Evet, bu şekilde geliyor. Sabredin canlarım, Eyüp'i gömün, gömün beni çukura, armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj, bu şekilde gidiyor sevgili dostlar. Evet, yine gelen mesajlarda iyi yayınlar Murat abi. Samsun Kapalı Cezaevinde, evet, göz bebeğim, emniyetimiz Onur İhtiyarol, Yener Dündar, Refik Dündar, Celal Saka, Hasan Çelebi ve yeni tutuklanan benim vefalı oğlum Mertcan Eker'e selam olsun. Emrem benim yakışıklı erkeğim, Allah'ın izniyle kavuşacağız, 8 gün kaldı. Seni son nefesime kadar beklerim ben, yeter ki o güzel kalbin uzaktan olsa da hep benim için atsın. Seni seviyorum yakışıklı kocam, iyi ki benimsin. Fatma Temiz yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, bu arada Sefa Başarır, sevgili kardeşim Sefa Başarır da şu an görüntülü aradı beni. Bugün açılışı vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Yine yeni iş yeri, işletmesi. Hayırlı uğurlu olsun kardeşime. Bugün de ziyarette bulunduk. Güzel bir mekan. Güzel bir çiğ köfte dükkanı. Valla çiğ köftesini de tatmış olduk. Sevgili Sefa Başarır kardeşime selamlı olsun. Bu arada hatta kendisi şöyle, ben hazır beni aramışken bir de ses alayım ondan. Sesini aç, sesini. Evet, işte sevgili kardeşim Sefa Başarır. Evet,
1: selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam Sefa kardeşim. Nasılsın, iyi misin?
1: Nasılsın, iyisin inşallah. Sağ olasın, bizi bugün geldin, şereflendirdin, onur verdin.
0: Eyvallah kardeşim. Allah, hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Tekrar tekrar sevindim sizin adınıza.
1: Sağ olasın. Allah razı olsun abicim. Abicim öncelikle buradan can parça can parçalarımız Doğukan Reis, Azerbaycan Ahmet Mustanoğlu abilerimize çok çok selam eder. Onları gözlerinden öperiz.
0: Eyvallah. Beyto
1: kardeşimle de beraberim. Murat abi selamünaleyküm.
0: Aleykümselam kardeşim. Beyto.
1: Nasılsın, iyisin inşallah abi.
0: İyi kardeşim, sağ olasın. Yayındaydım valla, okurken bir anda arayınca açtım.
1: Abi buradan reisim, abim Doğukan Bayrağı çok selam söylüyorum. Onu gözlerinden öpüyorum. Kardeşim Azar Başar'la onu da gözlerinden öpüyorum. Ahmet Mustanoğlu, Furkan Uslucan. Yani ismini unuttum kardeşlerim, kusura bakmasın. Bu saydığım isimleri çok seviyorum abi. Özellikle reisimin gözlerinden öpüyorum.
0: Eyvallah tabii ki. Doğukan'a çok...
1: Peki sallaha emanet olsun abim benim. Abi eyvallah, canını yerim. Seni seviyorum abi.
0: Eyvallah kardeşim.
1: Kafamız çok dolduk biliyorsun bugün. Bütün dostlarımıza selam olsun. Bizi sevenlere çok selam olsun. Gözlerinden öpüyorum hepsinin. Herkesi de dükkanımıza bekliyoruz abi. Seni
0: evet,
1: seviyorum. Allah'a emanet.
0: Allah utandırmasın. Sevindim adınıza. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Buradan tüm dostlarına selamları var. Özellikle Hazar Başarır kardeşime çok selam yolluyorum. Evet, ona ölürüm diyor sevgili kardeşim Sefa Başarır, iletmiş. Onlar için gelsin bu güzel şarkı. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar.

Evet sevgili dostlar, BTS devam ediyor. Evet bu arada yine gelen mesajlar var. Onlara yer veriyorum. Bir yandan da hızlı bir şekilde okuyacağım. Arkadaşlar lütfen bekleyin. Evet şöyle bakalım yine neler var. Tamamdır. Mesajlara bakıyorum bir yandan da. Evet tabii ki yollayacağım. Şu kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Mesajlarınız sona düşüyor diyorum. Hala yazıyorsunuz. Beklemek zorunda kalıyorsunuz tabii ki bu arada. Evet gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Bu arada yine gelen mesaj.

mesajlarla. Evet, yine Sefa Başarır'dan yine tüm dostlarına, kardeşlerine, özellikle Azar Başarır'a çok selam olsun Ahmet diyor. Selamlarını yolluyor herkese. Çok selamları var desek yeter demiş. Ve yine sevgili Beyto. Sadece Celal akşam oldu yine. Sokaklar tenha. Bizden doğalan bayrak, Doğukan Bayrak, Ahmet Bistanoğlu Hazar Başarı'na gelsin diyor. Beyto'ya oluyor. Evet, Beytullah buradan selam olsun. Yine Sefa kardeşime de şarkı onlar için gidecek. Şevki Kayapınar, Aldırma adlı şarkı yollayacağız. Evet, onlar için gidecek. Ve yine gelen diğer mesajlar var. Onları da yollayacağım tabii ki. Şöyle bakıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Evet, hızlı bir şekilde okuyacağım arkadaşlar. Sadece bir dinlemede kalın. Şarkı. İyi akşamlar. A7 koğuşunda yatan sevgilim Ömer Faruk Çelik'e selam olsun. Sevgilim, seni çok özledim. Çok az kaldı inşallah. Bitecek hasretimiz. Seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Niyetten yiğidim şarkısı armağan olsun demiş. Bunu listeme dahil etmişim. Evet, burada. Evet, yine devam ediyor. Selamünaleyküm. Ben Samsun Açık'tan Yusuf Emre Dalgıç, Tanju Çolak, Eray Karadeniz, Mertcan Keskin, Muhammed Abaz'a demişler. Olcay Ekici, Bediran Şenol'a ve Yiğitcan Kambay'a selam olsun. Onlara öfkeyle kalkarsam eğer atlı şarkıyı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Evet, yine B9 koğuşunda olan sevgilim Batuhan Kurnaz'a armağan olsun bu şarkı. Seninle yaşamak, varken yokluğunu yaşamak çok zoruma gidiyor. Kurban olduğum en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle hayatım, seni çok seviyorum demiş. Murat Şenpınar'dan Engel atlı şarkı armağan olsun denmiş. İyi yayınlar diliyorum kuzenleri Zeynep Sude Yaren'den Polat Ağca'ya demişler. Seni her gün güzel dileklerimizi anıyoruz. Her geçen gün daha çok özlüyoruz. Daima yanında olduğumuzu, aklımızın, kalbimizin hep senle olduğunu unutma. Zorlukların seni asla yemeyeceğini biliyoruz. Yeter ki sen sağlığına, moraline dikkat et. İçine ferah tut. Buradaki herkesin selamları var. Kucak dolusu sevgiler. Her zaman seninle. Azerbaycan'dan Caney adlı şarkı armağan olsun dermiş. Merhabalar, Samsun TTB cezaevinde yatmakta olan eşim Bayram Singille yazmış. Bayram Singille, selam olsun. Kader bize neyi yazdıysa hakkını verdik. Şimdi sıra Özgü Günde hakkını vermekte. Seni bekliyoruz. Çok az kaldı. Seni çok seviyoruz. Kendi kızların ve benim için çok iyi bak. Hasret Hira Ferah Haluk Bilgiç, özledim seni şarkısı bizden sana gelsin sevgilim diyor mesajında. Selamünaleyküm demiş. Ben Miraç Çoruh demişler. A11 koğuşunda kader birliği yaptığım kardeşlerim, dostlarım Görkem Efe Dircan'a, Salih Efe Çelik Kanat'a, Emircan Özdemir ve abim Samet Yıldırım'a, kardeşlerim, dostlarım Neco Bostan, Emir Şener, Şerafettin Dircan, Mert Peltek ve Beyto, açıkta yatmakta olan dostum Özüm Arif Soldaş'a çok çok selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Öncelikle Allah'a, sonra birbirinize emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Elbet bir gün özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle. Elbet bir gün dostlarım diyor mesajında. Evet, merhabalar, yayınlar Samsun Kapalı Yatan sevgilim Taşkın Oflaz'a demişler. Öncelikle sevgilerimi iletiyorum. Canım sevgilim, seni çok özledim. Alina yanıma geldi, şu anda beraberiz. Bu şarkı sana beraber gönderiyor. Sana çok selamları var. İletti. Biz çok iyiyiz. Sadece sensiz olduğumuz için buruk ve üzgünüz. Kendine çok iyi bak. Mektup ve bir sürü resim gönderdim. Gene dikkat et. İyi geceler demiş. Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun denmiş. İyi yayınlar Samsun TTB Cezaevi C22 koğuşunda yatan gözümün bebeği Kadir Yıldız, seni çok seviyorum. Aklım fikrim hep sende. Seni çok özlüyorum sevgilim. Kendine çok iyi bak. Özgür günlerde kavuşacağız inşallah. Seni çok öpüyorum. Allah'a emanet ol bir tanem. Kıvırcık Ali'den Yanımda Sen Olmayınca şarkısı armağan olsun. Sena Uyar yollamış bu mesajı da. Selamünaleyküm demişler. A23 koğuşunda yatmakta olan canım eşime sevgi ile yolluyorum mesajımı. Canım sevgilim, sen yanımda yokken bile bana en yakın olansın. Yokken bile bana bu mutlu dünyayı sunansın. Seni her şeyden çok seviyorum. Lilet'ten Yiğidim şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şarkı diye listeme dahil ettim. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam. O gün Şahin Baş yollamış. Aslan kardeşim A26'da yatan Oğulcan Şahin Baş'a ve A26'da yatan bütün dostlara gelsin bu şarkı. Onlar hakkında Yağmur Yürektim adlı şarkı armağan olsun denmiş.
Evet, bu şekilde iletilmiş. Tamamdır. İyi yayınlar Ahmet Şafak'tan, arkanda daha bil beni Resul Dal Bey, Karakız'dan gelsin. Resul sakın diyor, bugünleri bakıp yarını unutma. Bugünler geçecek, biz yine aynı sofrada oturup bu günleri konuşacağız. Sen orada kendi güçlü tut, dışarıda senin için gece gündüz uğraşan, sana inanan bir kara kızım var. Başını dik tut. Sevgilim arkana daha bil beni, ben varım demiş mesajında. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakıyorum yine. Selamünaleyküm, A23 koğuşunu yatmakta olan canım eşime sevgiyle yolluyorum mesajımı. Canım sevgilim, sen yanımda yokken bile bana en yakın olansın. Yokken bile bana bu mutlu dünyayı sunansın. Seni her şeyden çok seviyorum. Led'den yiğidim şarkısı armağan olsun Yağız Çetin'e. Unutmuş, sonra yollamış. Bunu kontrol edin arkadaşlar. Bakın ben sonra tekrar okuyamıyorum, karışıyor. Bura biraz karışık. Yağız Çetin'e yollamışlar bu mesajı. A23 demiş. Canım canım sevgilime gelsin. Evet, bu şekilde yalanmış. Birazdan yine yollayacağım. İstekleri okuyacağım. Şimdi güzel bir şarkı gelsin, sonra ben buradayım.

İşte istekli şarkımız ve hemen geldi sevgili dostlar. Evet dinle demişler, selamlar demiş. Ben Murat Özkaya. Evet Samsun'dan, ben diyor Murat Özkaya. Samsun Kapalı Cezaevi C6 koğuşunda yatmakta olan Halil İbrahim Torun, Ramazan Öztürk, Ekrem Akpınar, Ermurlan İnce, Emirhan Bereket, Onur Payzi, Cüreyt Memiş. Dostlarıma selam olsun. Halil İbrahim Torun, dayımız için de Kavak'ta yatmakta olan Mert Torun, deyiminin terse döndü şarkısı armağan ediyorum. Tez zamanda ailenize kavuşmanız dileğiyle. Ümit ve Akcan'ın da selamları var sizlere arkadaşlar demiş. Evet bu şekilde iletmiş mesajını, şarkıda hazır şimdi yollayacağım. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda Mustafa Alperen Taşkın için yatırdım demişler. Mustafa Alperen Taşkın'dan Ali Alem buysa Kral Meskenapo fark etmez, Ünal Eker affetmez. İsmail Türk'ten Reis şarkısı çalarsanız seviniriz demişler. Tam da bu şarkıyı listeme dahil etmiştim. Evet burada. Evet onlara da selam olsun. Mesken Apo'ya ve İsmail bu arada Ünal Eker'e de. Evet şöyle bakıyorum yine gelen diğer mesajlara. Selamünaleyküm Murat abi. Ben diyor Bafra Açık Cezaevinde bulunan Soner Cılız. Beraber kader birliği yaptım. Abim Görkem Kolaşalı, Samet Ayna, Samsun Kapalı'daki bulunan öncelikle Aslan abim Musa Cılız, Ayan Sisko, İnanç Keskin, Samet Yıldırım, Şerafettin Dirican, Furkan Ziya Uzuna, İbrahim Cemkaya, Yağız Özbal, Emirhan Mırık, Muhammed Demirtaş, Fırat Çataloğlu, Kürşat Baran Göçer, Emirhan Aran. Ortamlarına selam olsun. Hazar Yıldız'a Bilsen şarkısı armağan olsun denmiş mesajda. Evet yine kısa mesaj olarak şarkı Aykut Kuloser Up In. Bu nedir? Bu nasıl şarkı? Valla bizim mevcut olmayabilir bu şarkı. Selamlar Özkan Buket Gül demişler. Özkan Buket Gül ve Songül Aktan demişler. Çok çok selam olsun. Biz çok iyiyiz. Sen de iyi kardeşim. Samsun Kapalı B1'de yatan Taner Şahin'e armağan olsun denmiş mesaj. Evet bu şekilde iletilmiş. Evet onlar için gidecek. Evet şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

İşte Karayazı geliyor sevgili dostlar. Karayazı şarkısı Sefa Başarır'dan tabii ki Hazar Başarır'a ve tüm dostlarına armağan ediyor. Onlar için yansın demiş mesajında. Onlar için gidiyor bu güzel şarkım ve tüm dostlara da armağan olsun. Sevgilerimle tabii ki bu arada.

İşte sevgili dostlar, bunlar istekler, şarkılar geliyor. Yavaş yavaş işte onları yolluyorum bu arada. Yine gelen mesajlar var. Onları da okuyacağım, yollayacağım bu arada. Evet, şöyle bakalım yine neler var yollanmış olan mesajlarda. Biraz yoğun burası. Ondan dolayı elimden geldiğince hepsini yollamaya çalışacağım tabii ki. Sırayla yollayacağız. Biz Samet Ayna demişler. Cengizhan Sürücü, Mehmet Arslan, Emrah Turan, Efekan Ömü demişler. Emrah Turan, Efekan Özgür, Ahmet Eren, Arda Dursun, Mutlucan, buradan canımız her şeyimiz olan Recep Dişikar'ın doğum gününü kutlar nice beraber senelerdir can demiş. Müslüm Gürses'ten Gözleri Fettan Güzel şarkısı Armağan Olsun demiş. Et Sabet Aynı, Cengizhan Sürücü, Mehmet Arslan, Emrah Turan, Efekan Özgür, Ahmet Eren, Arda Dursun, Mutlucan buradan demişler, yollamış mesajı, tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım, sırayla yolluyoruz tabii ki. Bu arada yine abi Miran Sayal'dan başka koğuşlarda olan abi ve kardeşleri Farican Peköz'ler, Dinçer Çarıkçı, Eren Çimice, kardeşim Mert Peltek, Müslüm Ulaşlı, Enes Çorlu, Can Altuntaş, Ali Patlar, Yasinay, Fatih Kobalaş, Ünyeli Hami, Şerafettin Dircan, Emirhan Topçu, Umut Güdül, yine Kalktan Taha, Er Yılmaz, Nece Bostan, Emirhan Erdoğan, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Can Çama, Kadir Sirmen, Ferhat Sirmen'e, Açıkta Yatan Can Parçam, Arif Soydaş'a, Muhammed Gök'e, Beytullah Alkan, Bilal Demircioğlu, abim çok teşekkür ederim. Ağzını yüreğine sağlık. Miran Sayal yollamış ve bir şarkı istemiş bizden. Maralım, İmdat adlı şarkılar gidiyor.

İşte sevgili dostlar, vallahi biraz karıştı burası. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde yer vermeye çalışacağım. Şarkılar hızlı listeme dahil olmuş. Onları yollayacağım. Şarkılar için acele etmeyin arkadaşlar. Evet, şöyle baktığımda yine selamun aleyküm yayınlar. Ben Samsun Açık Cezaevinden Metin Duman. T tipinde kapalı çarşamba, Bafra'da olan ismini yazamadığım tüm dostlara özgürlük servetiniz olsun. Yiğit Tekin'den Dört Duvar şarkısı. Sana ve Mustafa Şancı abime teşekkür ederim. Yayınlar dilerim demişler. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Ben Samsun Açık Cezaevinden Belki Koçlu'ndan Samet Genel, T tipinde yatan cezaevinde A25 Koçlu'nda yatmakta olan Orhan Bayrak, Can Çolak, Murat Ağan, Murat Soyerdik, Sefa Ay, Yusuf Üstün ve Metin Duman, Selçuk Aydın, Yusuf Çındırlı ve Teksaslı Ömer, Hakan Ayaz, Ömer Uğur Semize, Deli Emin ve sana ve Mustafa Şancı abime teşekkür ederim. Tüm güzel şarkılar bizlere gelsin diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş, onlara gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Arkadaşlar şu mesajları uzun tutmayın. Uzun yazıyorsunuz. Evet, şöyle baktığımda yine gelen diğer mesajlara. Evet, ne demişler? Tamamdır. Tam yollayacağım. Evet, bakalım şöyle neler var. Yine listemde. Vallahi bayağı bir istek var burada. Bunları nasıl yetiştireceğiz bakacağız. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. A19 koğuşunda bulunan kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'da, Samsun Açık'ta yatan B2 koğuşunda bulunan kıymetli büyüğüm Dede Murat'a, Doğukan

Var yine listemde. Valla bayağı bir istek var burada. Bunları nasıl yetiştireceğiz bakacağız. Selamünaleyküm, ben Serkan Dadak. A19 koğuşunda bulunan kıymetli kardeşim Mücahit Ayaz'da Samsun açıkta yatan B2 koğuşunda bulunan kıymetli büyüğüm Dede Murat'a doğu kardeşi. Evet, yine giren diğer mesajda. Selamünaleyküm, ben A19 koğuşundan Mücahit Ayaz. Öncelikle 12'de açıkta olan canım kanım Dede Murat'a, İlker Ölmez abi, İbo dayıya selam olsun. Semih Yılmaz, Kadir Yıldız, Emirhan Aslan, Eren Yol, Emirhan Kaplan, Bora Karaca, Samet Yıldırım, Berat Kaya, Mertcan Akgöz'e yine aynı sofrayı paylaştığım Gülcan Şahin ve Kadir Bozkurt'a, Ahmet Fistanoğlu'na, Ahmet Düşünceli, Ersan Akçay, İlyas Karaman, Muhammed Keskin, Meriç Öztürk'e, Yasin Sarı, Uğur Güldaş, Serkan Şahin, Efe Ünal, Mesut Şahin, Kaan Urgancı oğlu ve Efe Semize ve Can Özüm kardeşim Serkan Dadak ve tüm dostlara selam olsun. Mücahit Ayaz yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şöyle bakıyorum yine neler var. Tamamdır. Evet, A6'da koğuşunda yatan diyor Musa Aydın, Ali Haliloğlu ve Osman Haliloğlu, Nedim Özfalcı ve tüm A6 koğuşuna kalan tüm mahkumlara, kardeşlerime, kapalıda yatan tüm mahkum kardeşlerimize şarkılar armağan olsun. Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansız şarkısı demişler. Zabıta Ayan'dan armağan diliyor tüm dostlarına. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlarda selamlar. Biz Samet Ayna, Mehmet Aslan, canımız olan, her şeyimiz olan Yiğit Han Kuşçu'ya selamlarımızı yollarız. Bizi seven, sayan tüm abi ve kardeşlere selam yolluyoruz. Yiğitim, bu günler elbet geçer. Sen dik dur, yeter. Can Ahmet Kaya'dan Doruklara Sevdalanır şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajda Murat Bey, ben kara kız, her şeyim Resul Dal Bey için. Sana ait olan derin bir yer var ki ne zaman geçiyor ne de söz yetiyor. Bugün söyleyemediklerimi bir şarkıya bırakıyorum. Sana her zamankinden çok ihtiyacım var. Kara kızdan ömrüme yiyen adam için Serkan Kaya, kala kaldım şarkısı armağan olsun denmiş. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Evet, gidiyor arkadaşlar, birazdan hepsini yollayacağım. Evet, öncesinde şarkı bir gelsin bakalım.

Bu arada yine her Trabzon'dan Ömer Faruk Özdek, İzmir'de İzmir Necati Arabacı. Evet, selamlar sevgiler yolluyorum ona. Onlar için gelsin. Trabzonlu Ömer Faruk Özdek, İzmir'den Necati Arabacı. Sevgiler selamlar olsun. Gecenin güzel şarkıları onlara armağan olsun.

yollara düştüm ne gideyim. Şimdi dört duvara çentikler atarım. Geçenki sevdam, soysuz sevdam. Masmavi yüreği, dudakları ince sevdam. Sol yanımda anam, sağ yanım boş. Şimdilerde iyiydi iyiydi yoldaş sayarım. Yaşanımları sana miras. Ve sevdalandığım sevdalarım gibi kahpeleri de muhannete sırdaş bırakırım.

0: ayrı saatlerdesiniz. Murat yayında. Murat yayında.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Murat Yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Evet sevgili dostlar, saatler 22.24'ü gösteriyor. Valla öyle bir trafik var ki burada. Bu saatte ben ilk defa bu pazar bu şekilde yaşadım. Biraz daha yoğunluğunu gördüm ama bu biraz değişik bu hafta. Niyesi anlayamadım, anlayacağız. Birazdan yetişeceğim ben herkese. Sadece bekleyin arkadaşlar. Biliyorum biraz zaman alıyor. Şu an herkes aynı şekilde atıyor mesajı. Onu da söyleyeyim. Ama tabii ki 8'e kadar atın demiştim. Yine 8'den sonra bazıları öyle dinlediğini bildiği için o şekilde atıyor. Onu da anlamıştım. Ama valla yetişemiyoruz. Elimizden gelen neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, onun için yani bekliyorsunuz az bir şey. Yollayacağım arkadaşlar. Hepinize yollayacağım. Sırayla gideceğim böyle hızlı bir şekilde. Herkese yanıt vereceğiz elimizden geldiğince. Evet, şöyle bakalım yine neler var. Ne demişler? Murat abi, Gizem Yılmaz'dan ben, Kral abim Uğur Demiröz'e ve Aslan eşim Sercan.

Tokaca, oğlum Emre Yanağı, Savaş Belde'ye, canımın ötesi Samet'ime selam olsun. İsmail Türk'ten Plan Yapmayın şarkısı benden bütün abi kardeşlerime armağan olsun diyor. Evet, kim yolluyor? Tabii ki Gizem Yılmaz. Evet, kim yolluyor? Gizem Yılmaz yollamış mesajı. Tamam kardeşim. Evet, yine şöyle bakalım yine neler var. Burada var valla. Ben Sertan Kara. Kapalıda ve açıkta yatan abilerim Dursun Ali Kılıca, Mert Tekin, Mesut Şahin, Mustafa Holat'a ve kardeşim Ahmet Mahmut Çelik'e, Buğra Esenbaş, Murat Şenal, İsmail Can Vural'a, Aslan Altun, Yaz Efe Çelik, Arda Yurt'a, Bediran Öztürk'e ve yine Yusuf Üstün, Fırat Yeşilyurt, Miraç Sisko, Okan Bayraktar'a ve ismini sayamadığımı unuttum beni tanıyan herkese selam olsun diyor. Özgürlük çatısı altına kavuşmak değil Azerbaycan'dan çok iddiası kaldı şarkısı armağan olsun. Sertan Kara yollamış mesajı. Tamamdır. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine Samsun'da yatan Sergen Akbaş, kapalıda yatan Tuncay Şahin, kapalıda Osman Duygu, Sami Gaydan, Mustafa Paka ve Murat Cengiz Ganyan seyitlerimize aracılığıyla selam göndermek istiyoruz. Ve Can Parçam Özüm, Ufuk Bedir, Çaki Karagüzel, ayrıca Hacı Ferhat Çetin, Bafra Çitli yatan Samet Ayna, Uğur Vural'a ve kardeşim Mesut Güler'e, Tugay Eldeş'e, Gökhan Çamur, Berat Durukan ve Cemal Yavuz'a, Kabadayı'na, Doğukan Bakır ve Mustafa Dursun, Ömer Köse, bizi tanıyan tüm dostlara selam olsun. Kurtuluş Kuş'tan Rüya armağan olsun denmiş mesajda. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Yağmur İptaş'tan, B8 koğuşunu yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a, seni öylesine değil öylesiye seviyorum can parçam. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Gücünü artık kimseye göstermeni istemiyorum. Sen ne zaman gücünü göstersen araya yıllar giriyor. Ben senden bir saniye bile ayrı kalmak istemiyorum. Seni çok özlüyorum. Kokunu içimde nasıl çektiysem burnumun sessizliğinden sızlıyor. Sensizlikten sızlıyor diyor. Elbet bir gün bitecek bu hasret. Biz kavuşacağız. Sen o gün gelene kadar sabret. Ben hep seni bekliyorum. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun diyor. Yağmur İktaş yollamış mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlarda şöyle bakalım. Abi yayınlar nasılsın? Selamünaleyküm. Ben Umut Can Bayrak demişler. Buradan kapalı cezaevinde yatan reisim, her şeyim. Mehmet Doğukan Bayrağı, ülkenin çeşitli cezaevlerinde yatmakta olan abi ve kardeşler selam olsun. Geleceğin günü iple çekiyorum. Koca reis, özlemimiz, hasretimiz sanadır. Buğra'nın ve tüm dostları çok selamlar var. Yüce Allah'a emanet olun demiş. Ve ben Umut Can Bayrak, buradan kapalı yatan reisim, her şeyim. Mehmet Doğukan Bayrağı, ülkenin çeşitli cezaevinde yatmakta olan ve tüm dostlara, kardeşlere selamlar olsun diyor. Umutcan Bayrak yollamış mesajı. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlara yer vereceğim. Arkadaşlar biraz yoğunum var, inan ki burada. Hepsini vereceğim. Sadece biraz beklemeniz gerekiyor. İster istemez zaman alıyor. Hepsi yetişmek değil mi? Şöyle bakayım ben ne vardı burada. Yıllar Utansın'ı yollamıştık. İstekli şarkı zaten. Kısa mesaj. Şarkı demişlerdi. Selamlar Özkan Buket Gül ve Songül Ak'tan. Çok çok selam olsun. Biz çok iyiyiz. Sen de iyi ol kardeşim. Samsun Kapalı B1'de yatan Taner Şahin'e demişlerdi. Onun için gitti bu güzel şarkı. Onlara yolladık. Müslüm Gürses Yıllar Utansın dermişti. Onlara gitti. İyi yayınlar abi. Ben Kardelen Muti. Bafra Kapalı'da C7 koğuşunda yatmakta olan sevdiğim adam Safa Sayım'a selam olsun. Ben seni karanlıkta buldum da sevdim. Yaşadığın kaderi paylaşmak için sevdim. Ben seni hep kalp atışında içimde hissetmek için ve de yüreğime yakışan tek insan olduğun için sevdim. Elbet bir gün Bafra'ya seni görmeye, gelmeye, almaya geleceğim. İzmirli Buse Karagözler adlı şarkı armağan olsun diyor dinleyicimiz mesajda. Selamünaleyküm. Ankara'dan iki mahkum annesi, çarşamba S tipi B17 koğuşunda yatan namı değer Berk Bulut Paşamız, ilk göz ağrımız, seni canından çok seven ailem Berk babadan, kardeşleri Muratcan Karadeniz, Halil Karadeniz, Emir Bulut, Murat ve Gökhan kardeşlere gelsin diyor. Ve Hasan Şahin'den ömrüm baharı, Allah'a inan ve sabret, acele etme, sen baharın herkesinkinden de daha da çiçekli olacak. Annem gurbet kuşum, annen ölür yoluna demişler. Yıldız Tepe'den Aklım Hep Sende şarkısı da olabilir denmiş. Tamamdır.
Evet, selamlar. Ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Kader Birliği yaptığım başta reisim Farican Peköz'le ile Dişat Çarıkçı, Harun Mutlu ve abilerim, kardeşlerim Bekir Gökberk, Aydın, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Serkan Dere, Arda Rengin, Adem Çal, Bediran Şenol, Tansel Yılmaz, Kubilay Yılmaz, Ozan Kurt, Ahmet Şahin ve Ufuk İşler. Azerbaycan'dan Karlı Dağlar şarkısı Armağan Olsun denmişti. Bu şarkıyı çalmıştık. İyi yayınlar Murat abi. Ben Samsun Kapalı'da bulunan Musa Cılız. Öncelikle Bafra Açık'ta bulunan kanım canım aslan kardeşim Soner Cılız. Beraber Kader Birliği yaptığım Ayan Sisko, Doğan Kırbıyık, Melih Yavuz'a, Selami Kılıç, Buğra Esetaş, Efe Çoban, Celal Saka, Emre Esen, Osman Korkmaz, Tufan Ulusoy, başka koğuşlarda bulunan Yiğit Kutbay, Şerafettin Dirican, Muhammed Demirtaş, Serdar Ayvaz, Mahmut Toprak Dirican ve Poyraz Atalay, ismini sayamadığım abi ve kardeşlerim için Ahmet Kaya'dan Yaşayamadın Sen şarkısı çalarsan özgü günlerde görüşmek üzere demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. İyi yayınlar, ben Dişar Çarıkçı. Sesini gözlerine hasret kaldığım Tansu Kaplan. Bazen geceler suyu, inan içi konuşuyor. Benim için de hep sen varsın. Bu hasretin sonu mutlaka kavuşmak olsun sevgilim. Çünkü ben seni yarım bırakmaya değil, sonuna kadar sevmeye geldim. Alpi'den Tesadüfümsüz şarkısı Armağan Olsun, DC ve TK demişler. Evet, Dicca Çarıkçı bu arada Tansu Kaplan'ı çok sevdiğini iletmiş kardeşimiz. Onlar için gidecek güzel şarkılar. Bu şarkı istenmişti. Zaten şarkıyı da yollamıştım ben. Onu da yollayacağım. Evet, şöyle bakıyorum. Canım babam Mustafa Cılaz, Mustafa Civilek demişler. Canım babam Mustafa Civilek. Samsun cezaevinde olan kalbimiz seninle. Her şeyim güzel olacağını düşündün. Düşün maça kızı. Ben bunu bir daha düzelteyim arkadaşlar. Burada bir karışıklık var. Canım babam Mustafa Civilek. Samsun cezaevinde yatmakta olan kalbim seninle diyor. Her şeyim güzel olacağını düşün. Maça kızı kaptanı önümüzdeki yazda senin olsun, senle annem için gelsin. Ümit Besen blok düeti Ben Seni Ölümsüz Sevdim şarkısı Armağan Olsun denmiş mesajda. Evet, onlar için denmiş, bu şekilde gelmiş, tamamdır, onlar için gidiyor. C26'da yatmakta olan erkek arkadaşım Çınar Aslan. Bazen insan içinde o kadar şey biriktirir ki anlatmaya kelimeler yetmez. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Nerede olursan ol, aklımın bir köşesinde, kalbimin en güzel yerindesin sen. Sadece güçlü kal, kendine iyi bak. Ne kadar zaman geçerse geçsin, ben her zaman senin yanındayım. Seni çok seviyorum. İntizardan nazar boncuğum demiş Sema demiş mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş ve diğer istekleri de okuyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum, acele etmeyin. Ben buradayım. Hepsini okumadan da gitmeyeceğim zaten. Şarkılar geliyor sadece. Ondan sonra zaten ben burada oldum. Yine okuyacağım istekleri. Ve gecenin tüm güzel şarkıları Murat Ağan'dan A25'e C1 koğuşuna gelsin denmiş. Murat Ağan kardeşime de selamlar olsun. Biraz önce canlı olarak görüştük onunla da. Herkese çok selamları var. Özledik be Murat Ağan. Eyvallah. Ona ve dostları için gidiyor. Murat Ağan. Sevgili Zafer Kaya'da selamlar yolluyorum.

0: Murat yayında.
1: Evet işte sevgili dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Evet, bu arada yine şöyle bakalım, ben Samsun cezanda olan enişten maça kızı kaptanı Mustafa Civelek için Ahmet Elmas'tan Hatıran Var şarkısı Samsun cezanda benden gelsin, Emirhan Tagay yollamış bu mesajı. Evet, yine gelen diğer mesaj, Samsun T-Tipi A10 koğuşunda yatan abim Halit Öztekin, arkadaşları Ahmet Bektaş, Mustafa Kurt, Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı Armağan Olsun, benim adım Hasan Öztekin demiş, çok sağ olun, eyvallah. Evet, onlar için gidecek tabii ki bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Yine bu arada sevgili Gio kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Gio, sana da armağan olsun bu şarkı. Trabzon Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu Ömer Faruk Özdek, Özlemin Dili Olsaydı şarkısı demişler, armağan olsun. Bu şekilde armağan edilmiş ve Trabzon Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Ömer Faruk Özdek, İzmir Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Necati Arabacı, Biz Ne Günler Gördük Reis şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için armağan ediyoruz. Onlara gidiyor. Ve İzmir Yüksek Güvenlikli Necati Arabacı özellikle selamlar, sevgiler olsun. Onlara gidiyor bu güzel şarkılar. Armağan olsun. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları yollayacağım. Evet, şöyle bakıyorum ben listeme neler var hızlı bir şekilde. Sevgili kardeşim, tamamdır. Gördüm mesajı. Yollayacağım ben şimdi. Ne demişler? Ben Samet Ayna, aşkı bulduğum hayatımın anlamı Nursena Çalık, Kalp Biriniz Seçer ve sonra dünyanın bütün güzel şeylerinde onu görmeye başlar. Benim kalbimde seni seçti, sevdiğim benim. Şimdi bir şarkıda bir gecenin sessizliğini gökyüzünün en güzel haliyle gelecek. İlgili kurduğum her hayalde bir tek sen varsın. Seni çok seviyorum. Kıymetim benim istek şarkım olarak da Helin'den Hasretimsin şarkısı Samet Ayna'dan Nursena'sına gidiyor. Onu çok sevdiğini söylüyor. Onlar için armağan edeceğiz. Tamamdır. Evet, onlar için gidecek. Evet, şöyle bakalım. Evet, şöyle bakalım neler var. Ben diyor Bekir Görkberk, başta can dostum Dişar Çarıkçı olmak üzere başka koğuşlarda bulunan dost kardeşlerim için Gürcan Şahin, Farican Peki Özer, Harun Mutlu, Bedirhan Olgun, Samet Polat'a, Erçin Topaç'a, Eyüp Demir, Doktor Serkan, abim Rıdvan Altuntaş, Ayhan Sisko, Emin Birinci, Gökmen Ülkü ve kardeşlerim Mehmetcan Dumanoğlu ve Kürşat Dumanoğlu, Murat Tağan, ismini unuttuğum varsa kusura bakmasın, bizi burada bırakmayan abilerime Yaşar Başkurt'a, Bülent Rengin'e selam ederim. Kader Gemisi şarkısı tüm sevdiklerimize armağan olsun diyorlar mesajda. Evet, bu şekilde getirmiş mesaj. Tamamdır. Evet, yine şöyle bakalım sevgili Nazım Bilgin, sevgili kardeşim Nazım Bilgin'e buradan selamlar yolluyorum. Nazım Bilgin, senin aracınla dostlarımız diyor. Evet, özüm diyor evlat Görkem Dirijan'a, can parçam Fatih Bilgin, Özcan Karakoç, abilerim Farican Peki Özer, Emrah İnan, Haluk Berber, Murat Çelik, Serkan Bişirici, Rıdvan Altuntaş, kardeşlerim Enes Karapelit, Ebircan Özdemir, Kerem Sekmen, Sametcan Akyüz, Doğan Aksay, Oğuz Kaynak, Farican Peki Özer, Harun Mutlu, Recep Şahin, Altuntaş, Müslüm Oban, Dişar Çarıkçı, Kadir Kalima ve Müslüm Ulaştı, Enes Çorlu, Necati Bostan, Emirhan Erdoğan, Salih Çelik Kanat, Eren Çimiç, Arif Soydaş, Muhammed Gök, Beytullah Alkan, Mert Peltek ve Cavit Can, Emircan Keleş, Bilal Demircioğlu. Abi kısası kesiyorum, sana da gelsin demiş. Nazım Bilgin yollamış sevgili kardeşim. Ona da selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet, onlar için gidiyorum. Evet, şöyle bakıyorum yine. Eyvallah, eyvallah, sağ olasın. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım yine. Evet, birazdan yollayacağım bu şarkıyı da. Bu şarkı diyor hasretle beklediğim eşim İbrahim Taşdelen'e gelsin. Seni çok seviyorum. Mum Aynur Doğan'dan Yoluna Yoldaş Olurum şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır. Evet, yine iyi akşamlar. Ben Sibel Can. Aslan kardeşim Seyit İhtiyar. Nerede olursan ol, kalbim ve dualarım seninle. Zor günlerin geçeceğine, güzel günlerin yeni seni beklediğine inanıyorum. Başını dik tut, güçlü ol. Seni çok seviyorum. Can parçam kuzenim Emre Aydın'a da selam olsun. Seviliyorsun. Can Çakır ailesi her daim yanında elbet bir gün. Aynur Polat'tan Yazan Kalem Siyah şarkısı armağan olsun. Sibel Can yollamış mesajı. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Bu arada Diler Türk'ten, Bafra Kapalı Cezaevinde yatan Davut Türk'e, kardeşleri Hakan Türk, Erkan Türk, Mahmut Çetin, Hakan Efe Türk ve Mehmet Pala'ya selam iletiyor. Tüm kardeşlere sevgilerle, selamlarla demişler. Diler Türk yollamış. Et bu şekilde. Tamamdır. Evet, var meslekler devam edecek arkadaşlar birazdan. Evet, öncesinde şu şarkı bir gelsin, sonrasında ben buradayım.
0: Bitti sanmayın sakın.

0: mevzu yeni başlıyor.
1: Murat yayında.
0: Evet, Samet Aynı'dan Nur Senansı'na gidiyordu bu güzel şarkı. Evet, bundan sonraki şarkı da Tansu Kaplan'dan Dinçer Çarıkçı'ya gelsin. Dinçer Çarıkçı'dan da Tansu Kaplan'a gidiyor. Onu çok sevdiğini söylemişti. Bundan sonraki şarkıları da onlara yollayacağım. Sırayla gidiyor. Diğer şarkılar da listeme dahil oldu. Sırayla yolluyorum arkadaşlar.

0: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
1: İşte Dincel Çarışı'dan tabii ki Tansu Kablan Armadili, onu çok sevdiğini söylemişti mesajında.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum,

Evet sevgili dostlar, bihterimiz tüm güzeli devam ediyor. Bu arada tabii ki istekler var. Şöyle baktığımda yine listeme dahil olan istekler var. Trabzon Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda Ömer Faruk Özdek, Özlem'in Dili Olsun şarkısı armağan olsun demişlerdi. Trabzon Kapalı İnfaz Kurumu'nda Ömer Faruk Özdek'e selamlar olsun. İzmir Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'nda Necati Arabacı ve onlar için de güzel bir şarkı Cio kardeşlerinden armağan ediliyor. Benden de Cio'ya sevgili kardeşime armağan olsun. İşte Koca Reis geliyor sevgili dostlar. Onlar için armağan ediyorum.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

Evet arkadaşlar, valla şarkıları yollamaya çalışıyorum. Bir yandan da bir yoğunluk hala devam ediyor. Burada sessiz olduğuma bakmayın. Arkadan da valla herkesle uğraşıyorum mesajlarla. Samsun Tedbi Cezaevi A7 koğuşuna yatmakta olan aslan kardeşim Ahmet Uzun'a aramızda duvarlar kapılar olabilir ama diyor sevgimizin önüne hiçbir şey geçemez. Seni her gün özlüyor. Güzel günlerde yeniden yan yana olacağımız günü bekliyoruz. Başını dik tut. Kardeşin dışarıda seni seven, seni bekleyen bir ailen var. Bu şarkı sana gelsin. Seni çok seviyorum aslanım ailen diyor. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı istenmiş. Tamamdır. Evet, iyi yayınlar Murat Bey. Ben Aysel Cılız demişler. Aysel Cılız. Samsun Kapalı'da bulunan canım içi oğlum Musa Cılız. Bafra Açık'ta bulunan canımın içi oğlum Soner Cılız. Evlatlarım, bir gün güneş bizim için doğacak. Kavuşacağız, sabır evlatlarım. Ortamlarına selam olsun. Müslüm Gülses'ten evlat şarkısı armağan olsun. İyi akşamlar. 9'da yatan Bülent Yılmaz babam adına Ali Kılık'tan Yıkılma şarkısı armağan ediyorum. Onu çok özlediğimi ve çok sevdiğimi bilsin. Onu çok seven kızı Buse Yılmaz demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Bunlar için gidecek. Tabii ki bu arada yine mesajlar var. Onları da okumaya devam edeceğim. Evet, şöyle bakalım yine. Tamam, gördüm ben. Mesajlarınızı gördüm. Sevgili Murat Tağan kardeşime buradan selamlar yolluyorum. Onunla telefonla görüştüm. Gayet de iyi. Herkese çok selamları var. Ve tabii ki istekler yollamış. Yine o biçim mesaj listesi var. Hayırlı yayınlar olsun abi, ben A25 koğuşundan Murat Ağan demiş. Can bağım, kan bağım olan Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Barış Aktaş, Orhan Bayrak, Yiğit Han Kutbay'a, Sefa Aydoğan, Can Yörük, Baran Samet Fukul, İlhan Seven, Ersin Köseoğlu, Etkinden Kralını Tamam şarkısı armağan olsun denmiş. Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı'ya, Uğur Akın'a, Bertu Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kerami Baydal, Sadık şarkılar armağan olsun. Murat Tan yine gurbette olan Gürkan Onyıla, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Salih Kaba, Yavuzan Melek, Yusuf Çalışkan, Taylan Dicle, Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun. Murat Soyer, Salih Özer, Muhammed Beden, Mustafa Sarıoğlu, Bahadır İnanç, Özden Erdin, Halil Kayaoğlu ve Özercan, Ömercan, Demirtaş'a, Şerif İlker, Ali Kemal, Topal, Harun Mutlu, Bayram Single, Emre Arslan, Hüseyin Demir, Semih Yamanlar, Sadık Şarkılar armağan olsun. Murat Başkan, İnanç Keskinoğlu, İbrahim Çevik, Seyitan Zikri Özer ve oğulları Mehmet Can Özçelik, Yüksel Tunceli. Bugün çalan tüm şarkılar A25 koğuşuna gelsin diyor ve yine Anıl Yalçın'a, Emrullah Kaya, Şahan Yılmaz'a, Baran Yılmaz'a, Bediran Yılmaz'a, Furkan Öket, Mesken Samet, Mervan Kalender, Aziz Çıkra, Tolga Dizdar, Tolga Nehir, Mertcan Togar, Soner Kara, Volkan Özbeyli. Bugün çalan bütün şarkılar armağan olsun. Resul Acar'a ve A25 koğuşuna ve yine Ahmet Kaya'dan Bugün de Ölmedi şarkısı C1 koğuşuna gelsin. Canım, kanım, her şeyim, güzeller güzeli oğlum. Kader bizi çok yakında zamanda birleştirecek. Sabır her şeyin ilacıdır. Seni çok seven Murat Tağan, Ahmet Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, bütün C1'e, C25 koğuşlarına ve Murat Tağan'dan Samet Polat'a, Dinçer Çarıkçı, Uğur Akın'a, Berko Akgün'e, Bora Taşkın, Can Çolak, Recep Kurses, Bulut Bakırcı, Uğur Kara, Volkan Deniz, Kerami Baydal, Sıradaki Şarkılar armağan olsun diyor. Armağan olsun demiş ve tüm güzel şarkılar onlara armağan olsun. Öncelikle selamun aleyküm, ben Cesur Kurnaz. Samsun Açık Cezaevinde yatmakta olan abilerim Can Özdere, Serkan Dağcı, Bora Taşkın, Bertu Akgün'e, Ahmet Yamanoğlu abilerim çok selamlarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abilerim en yakın zamanda kavuşmak dileğiyle. Ağıt Öztürk, Ben Ölürüm Yarim şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gelsin denmiş. Yine Murat Tağan'dan, Cesur Kurnaz'dan, Kavak Çocuk Cezaevinde yatmakta olan kardeşim Ömer Faruk Birinci, kardeşim çok çok selamlar iletirim. En geç ikinci mahkemede alacağız seni. Can parçam, canını sıkma. Kimsenin dediğini takma. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol kardeşim demiş mesajında. Murat Tağan'dan yine Zafer Kaya, Neco Bostan, Doğukan Bayrak, Emirhan Ökete, İlker Sarı, Samet Coşkun'a, Ramazan Demir, Ahmet Can Arlı, Mertcan Yılmaz'a, Zeki Serçik, Erkan Çiçek, Zaza Yasin, Kamil Kanca, Hazar Demirbaş, Muhammed
Bakkal, Fahriye Yıldızhan, Aykut Öztekin yüzünden fark etmez. Ben bir yalanım şarkısı armağan olsun demiş. Sevgili Murat Han yollamış istekleri. Ona da sevgiler, selamlar olsun. İşte güzel bir şarkı geliyor. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: Bu şarkıyı ne zaman alsam, Allah rahmet eylesin, Çilli Ahmet aklıma gelir sevgili kardeşim. Toprağı bol olsun, sevenlerine Allah'tan sabırlar diliyoruz. Ben de dualarım sevgili Çilli Ahmet'te, sevgili Murat Tanrı'da sevgiler selamlar olsun. Hatırlattığı için de teşekkür ediyorum.
1: Murat yayında.

0: bir rüya.
1: Murat yayında. Hilali saatlerdesiniz.
2: İşte sevgili dostlar, bakalım şöyle neler var. 3. Samsun cezaevinde yatmakta olan kayınpederim Mustafa Civilek için önümüzdeki yaz her şey çok güzel olacak. Her şey biter. Seni seven, sana saygı duyan çok özel bir ailem var. Sadık şarkı tüm Samsun cezaevine gelsin denmiş. Tamamdır. Evet, onlar için gidecek. Evet, bu arada sevgili Cio kardeşime buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Şu an İstanbul'da dinliyor bizi. Sevgili Cio'ya selamlar olsun. Cio'dan da sevgili diyor, Rize Kapalı Cezaevinde İnfaz Kurumu Ömer Faruk Özdek için özellikle bizden ne günler gördük reis demişti. Şarkıyı yolladık. Özlerim Dili Olsa şarkısı armağan olsun. Onlar için gelsin. Yine Cio'dan sevgili ne demişlerdi, şurada bir notumu almıştım ben. İzmir Yüksek Güvenlik'te Necati Arabacı abimize de selamlar, sevgiler olsun. Onlara da armağan ediyorum bu güzel şarkıyı. Yine Trabzon Kapalıcı İnfaz Kurumu'nda Ömer Faruk Özdek için de armağan olsun. İşte güzel bir şarkı var. Özlem'in Dili Olsa şarkısı. Cio'dan armağan ediliyor. Sevgili Cio'ya da sevgiler, selamlar olsun buradan.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.

Evet dostlar, bitirimiz devam ediyor ve gelen mesajlar var. İyi yayınlar, ben Özcan Karakoç. Samsun T-Tipi cezaevinde olan canlarım, kanlarım, abilerim Farican Peközer, Dinçer Çarıkçı, Mertcan Keleş'e, Umutcan Koparan, Ceren Duran ve Caner Yiğit'e, Adem Çal kardeşlerim, Görkem Dircan, Eyüp Can, Albayrak ve Beytullah Alkan, Kerem Bilgin, buradan selam gönderiyorum. Ayaz Erdoğan, Nasip adlı şarkı armağan olsun denmiş. Evet, yine doğum günü kutlu olsun Yusuf Kokun demiş. Burnunda Yusuf diyor, koku burnunda, hasretin içinde, bugün birlikte üfleyemediğimiz mumlara, yarın kalan biz, yarım kalan bize küskünüm. Artık kalbimde ve dualarındasın. Seni çok seviyorum. Sensiz kötüyüm. Beterim. Şarjını çalar mı? Şarjısını çalar mısınız? Bu anlayamadım. Seni çok seviyorum demişim ama sensiz kötüyüm. Beterim. Şarkısını mı demek istemiş? Yani şarkısını demek istemiş. Buraya yanlış yazmış. Çalar mısınız demiş. Evet, bu şarkıyı kim söylüyor bilmiyorum. Sen bunu bana şarkıcısıyla bir de at da yollayayım. Doğum günü kutlu olsun diyor Yusuf. Yusuf için yollamış. Kokun burnumda, hasretin içimde, bugün birlikte üfleyemediğimiz mumlara, yarın kalan yarım kalan bize küskünüm. Artık kalbimde ve dualarımdasın. Seni çok seviyorum demiş. Yusuf'a armağan etmiş. Doğum günü kutlu olsun demiş. Evet, bu arada yine gelen mesajlar var, onlara yer vereceğim. Bu arada sevgili Cem Uçar, sevgili Cem Uçar kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Selamlar demiş Murat abi, kapalı cezaevinde olan Anıl Galçın kardeşime selam olsun diyor. Yorgun Demokrat şarkısı kardeşime hitaben söylenmesini istiyorum demiş. Cem Uçar yollamış. Evet, Anıl Galçın'a da sevgiler olsun kardeşime. Tamamdır, yollayacağım. Evet, yine bu arada yine gelen mesajlar dedik. Şöyle bir hızlı bir şekilde şurayı da bitireyim. Selamünaleyküm, ben Barış Türker, A2 koğuşunda kader birliği yaptım. Aziz Can Handel, Sercan Yılmaz, Alper Ustabaş, Azem Adanır, Eyüp Elyas, Şahin Dizar Akın'a, Aksoy Turgay, Aslan Cemkaya, Mahmut Kılıç, Yiğit Aslan Furkan Çakıroğlu ve Urfa Sana Küsmüş şarkısı armağan olsun demişler. Selamünaleyküm, ben Davut Süren. Hayırlı yayınlar, can parçalarım Seyitan Demir'e, Serkan Aksu, Barış Türker ortamlarına çok çok selam olsun. Buradan sesimizi duyan tüm kardeşlerimize selam olsun. Yiğitan Kutbay ortamına, Zaliye Kedinci, El İnsaf şarkısı armağan ediyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Cem Ağırlı, size de çok çok selam olsun diyor. Evet, Davut Süren yollamış. Almila Türker, Adem Hira, Hira Türker ve canım babamız Barış Türker, seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın. Bu adam benim babam şarkısı babamız için gelsin demişler. Bu şekilde yollamış. Davut Süren kardeşime de selamlar olsun bu arada. Evet, yine gelen mesajlarda ben Can Kaya demişler. Can Kaya, Samsun açık cezaevinde yatmakta olan Kadir Saran, Bediran Şenol abime, kardeşime selam olsun. Elbet bir gün canlar diyor. Evet, Can Kaya yolluyor mesajı, selam olsun kardeşime. Evet, bu şekilde ve yine gelen diğer mesajlarda ben Sertan Kara, kıymetli kardeşim Ahmet Mahmut Çelik, Buğra Esabaş ve ortamlara selam olsun. Mutlaka bir gün can parçalarım, sıradaki şarkılar kardeşlerim için gelsin. Sertan Karay yollamış bu mesajı da. Evet, yine Samsun T-Tipi cezaevi C2 koğuşunda her şeyim Resul Dalbey. Sana olan özlemimi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Ben en iyi bu şarkı anlatır deli gömleği, her şeyim kara kızından armağan olsun denmiş mesajda. Evet, bu şekilde iletilmiş. Ve yine gelen diğer mesajda selamünaleyküm abi, kolay gelsin. Şükrücan Dal yolluyor. Şükrücan Dal, öncelikle Tokat'ta yatmakta olan canım kanım babam İsmail Dal'a kader birliği yaptım. Kadir Dirijan abime, ayrıca Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan abilerimi, kardeşlerim Emre Lakka'ya başta olmak üzere Bahri Yıldırım, Barış Deniz, Adnan Ado, Bara Akman, Ufuk Dibiç, Emirhan Topçu, Haktan Taha, Er Yılmaz, Gökmen Ülkü, Emin Birinci, Alperen Alpe, Bekir Gökberk, Aydın Çam, Alpe, Ayhan Sisko, Batuhan Sekmen, Mert Seçkin, Şerif Duran, Niyazi Demirtaş. Buradan bolca selam gönderiyorum. Buradan Aslan kardeşi Ufuk Dibiç'e, grup yorumdan yürü bildiğin yolda, ölümden öte ne var şarkısı armağan olsun diyor. Şükrücan Dal yolluyor sevgili kardeşim. Ona da selamlar olsun. Evet, bu şekilde gelmiş ve devam ediyor. Selamünaleyküm Murat abi. Kapalıda yatan kardeşlerim Caner Yiğit'e, Miraç Keşli'ye, Mert Efe Öner'e, abilerim Kadir Dirican, Anıl Yalçın, Batu Antonyalı, Taner Taşdemir, Neco Bostan, Enes Ağırkan, Uğur Coşkun ve Alihan kardeşime selamlar. Özgürlük serveti olsun diyor. Çağrı Şahin yollamış mesajı.
Evet, yine şöyle bakıyorum arkadaşlar. Yine yollayacağım. Şöyle bakıyorum. Sevgili Mentiz Gayrimenkul, sevgili Murat, Mustafa Şancı, Mustafa Şancı'ya da selam olsun. O da dinliyormuş aracında bizi. Ona da sevgiler, selamlar yolluyorum. Özlendi bu arada. Evet, ona da sevgilerim olsun. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. Var istekler. İsteklerle devam edeceğim elimden geldiğince. Evet, şöyle bakıyorum yine ne var var. Asrı Altun'a, Sezen Aksu'dan Hasret demişler. Her geçen gün seni daha çok özleyen annen ve sevgilin, kalbinden gözümün kulağımız hep sende, seni bekliyor, seni çok seviyoruz demiş Asrın Altun'a. Sezen Aksu'dan Hasret adlı şarkı, armağan olsun. Her geçen gün seni daha çok özleyen annen ve sevgilin, kalbindesin demiş mesajda Asrın Altun kardeşime de selamlar, sevgiler olsun, armağan olsun bu arada. Evet, sevgili dostlar, yine biraz önce okumuştum değil mi bu ben? Tamamdır. Tamamdır. Evet, Engel adlı şarkı geliyor. Sonrasında diğer şarkılarla devam edeceğiz. Evet, yavaş yavaş tabii ki saat 12 itibariyle veda edeceğim ama şarkılar devam ediyor. Şu an istek atmayın da. Yetişmez çünkü şarkı isteği.

Evet, bitirdiğimiz devam ediyor arkadaşlar. Cümleden selamun aleyküm. Ben Erkan Demiröz. Cezaevinde yatmakta olan atam Muhammed Demiröz'e, baştacı abim Uğur Demiröz'e, abilerim Sercan Tokaç, Samet Yıldırım, Ahmet Kola ve kardeşim Tito Reis'e, Uğur Vural ve Samet Ayna, Hüseyin Demiral, Salih Çelik Kanat, Berat Sözkesen, Ayan Yaya Sisko, Sefa Hazar Başarır, Hamza Mırık, Emre Kaya, Mertcan Asma, Mert Tekin ve Arif Çakar'a çok selam olsun. Duaların buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun canlarım. Erkan Demiröz yolluyor. Sevgili kardeşime selamlar, sevgiler yolluyorum. Onlar için geliyor. Evet, yine Mert Murat Bey demiş. İyi yayınlar. Canım kızım Asena, dostları Nurtuğ Çal, Nurgül Çal'a ve Nurtaş Ayteç Akçelep, Gamze Yalkovan, Aslı Duman, sizlere selamlar kızım. Yarın geleceğim inşallah. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Asena Vanlı oğluna annesi tarafından armağan ediliyor. Onlar için gidiyor. İşte şarkım geliyor sevgili dostlar. Ve yine selamünaleyküm Murat kardeşim. İyi yayınlar, ben Murat Orhan. Sıradaki tüm güzel şarkılar A10 koğuşunda kader birliği yaptığım kardeşlerim Ahmet Haşim Bektaş'a, Gencay Genç'e, Miraç Alim Sıkıldım Murat Aydın'a, Terso Devam, Mert Cankaya, Tonlay Er Uzun ve yine Bayram Ayar, Harun Can, Faruk Altundal, Murat Bekar, Taha Baycan, Talha Baycan ve Murat Sağlam'a, Polat Bıçak, Abdülkerim Küçük, Erzurumlu Dadaş, Emre Kasan, Karakaya, Ahmet Sait Babaoğlu ve ismini yazamadığım kardeşe Canı Gül'den selamlar iletiyorum. Özgür Günderlik buluşmak dileğiyle, Allah'a emanet olun diyor. Ve tabii ki Murat Orhan yolluyor. Murat Orhan'a da selamlar, sevgiler olsun bu arada. Evet kardeşlerimize gidiyor bu güzel şarkı. Evet, yine demişler selam şairinden özledim her şeyin, çalarsan sevinir Yusuf Uysal için gelsin denmiş. Tamamdır, şarkı hazırladım. Özledim her şeyini adlı şarkı Yusuf Uysal için gidecek. Ona armağan ediliyor şarkı, onu da hatırlatmış olalım. Bugün doğum günü olan Yusuf Uysal için gelsin demişlerdi. Onlar için yollayacağım birazdan. İşte şarkım geliyor sevgili dostlar. Güzel bir şarkı. Yine Cem Uçar'dan Anıl Yalçın'a özellikle selamlar sevgilerle geliyor.

0: Mimarisi Ait'ler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında.
3: Mimarisi Ait'ler'desiniz.

kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ah benim ruhumu teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir çiğ tanesine. Meğer mahpus dediğin güneşli havlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim, bildiğim verilmiş sözüm, bildiğim edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde tatlı yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyi.

0: Aç kapıyı gardiyan. Evet işte böyle güzel bir şarkı daha geldi ve şarkılar var zaten arkadaşlar, onlar benden sonra devam edecek. Bu ara saati de geçirdik esasında. Ben elimden geldiğince son mesajları okuyacağım. İyi yayınlar abi, ben İpek Karakuş, canım eşim Hazar Karakuş ve bir tanem Hasret Karakuş'a sizi çok özledim. Aklımız kalmasın, herkes çok iyi, canlarım hazırım, evimdeyim ama evim yanında yok, az kaldı, her şey güzel olacak diyerek Ayaz Erdoğan bize kimse dokunmasın şarkısını armağan olsun diyor. İpek Karakuşu oluyor mesajı. Evet, onlar için armağan olsun denmiş. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili dostlar, şöyle baktığımda öncelikle liste dostlarımız var. Sevgili İlker abimiz, İlker Ölmez'e, Mert Karatekin'e, sevgili Merdo'ya, Bediran Olgun'a, Doğukan Bayrak ve Fatih Demet, Uğur Demiröz, Murat Tağan, Samet Ayna, Samet Polat, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Arda Rengin, Arman Zaymoğlu, Zafer Kaya, Seyitan Demir, Serkan Aksu, Çantacı Turgay, Emre Burgan'a çok selamları var. Dinçer Çarıkçı'dan Tansu Kaplon'a sevgiler selamlı olsun denmiş. Onu çok sevdiğini söylemiş. Ve yine Aslı Altun, Volkan Altun ve babası Yetkin Altun'un da Aslı Altun'a çok selamları var. Ve Samet Aynadan da gönlünün sahibi, onu çok sevdiğini söylemiş. Tabii ki sevdasına gidiyor. Nursena Çalık için gidiyor. Şarkılar. Evet sevgili dostlar, veda etsek mi acaba diyorum. Bu arada şöyle bir listeme bakayım tekrar. Kaçırdığımız var mı? Olabilir. Yani her şekilde olabilir. Ben vallahi yoruldum artık. Konuşamıyorum. Öyle bir durum var. Evet, ama şunu da hatırlatayım. Kadınlar, bayanlarımıza da buradan selamlar olsun. Kardeşlerimize, bayanlar koğuşlarına ve tabii ki cezaevlerinde dinleyen tüm kadın, bayan koğuşlarındaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize selamlar, sevgiler olsun. Yine sevgili Murat Tağan kardeşime, A25'e ve C1 koğuşlarına selamlar olsun. Ve yine sevgili İbrahim Korkmaz'a, Hakan Polat'a, DJ Şuan kardeşime selamlar, sevgiler olsun. Hepsine Samet Polat kardeşime selamlarımı yolluyorum. Sevgili kardeşim, yine onlara da armağan edelim. Bu arada sevgili Bülent abi, Bülent abi seni unuttuk mu? Bülent Rengin, sevgili abimiz Bülent Rengin'e çok çok selam olsun. Arda Rengin'e ve Bediran Olgun'a, Diçer Çarıkçı'ya da sevgili kardeşlerime de selamlar, sevgiler, bakidir. Evet, lider kuaför Bülent Rengin'den de oğlum diyor. Arda Rengin'e ve dostlarına, kardeşlerine çok selamlar var. Onu da hatırlatayım. Yine Bedo'ya da selam söylemiş. Bediran Olgun'a da sevgili Bülent Rengin. Ve şu an ortamlarına selamlar yolluyorum. Valla bana makul görsünler. Ben yoruldum valla artık. Evet, onlara da gidiyor güzel şarkılar. Murat Orhan. Sevgili Murat Orhan'a da sevgiler, selamlar olsun. Eyvallah. Evet, haftaya cumartesi ve pazar buradayız, biliyorsunuz. Cumartesi ve pazar buradayım. Cumartesi pazar kaçırmayın arkadaşlar. Bu arada bildirim atıyorum yayından, Instagram adreslerinden bildirimler yolluyorum ki oradan bizi takip etsinler. Ne zaman yayına girip çıktığımızı görsünler diye. Onun için Instagram adresim önemli. Instagram adresim tabii ki DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. Instagram adresimi ekliyorsunuz, DJ Murat'ı ekliyorsunuz ve oradan takip ediyorsunuz. Ve son paylaşımları da beğeni yapıyorsunuz arkadaşlar, unutmayın. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Bir hatamız, bir kusurumuz varsa affola. Biz hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Hiç kimseye elimizden geldiğince herkese yetişmeye çalışıyorum, inanın ki. Seven var, sevmeyen var tabii ki. Herkes sevmek zorunda da değil arkadaşlar. Ama biz umarım bilmediğimiz şeylerden sevilmiyoruz, onu bilin. Her şeyin doğrusu bu mikrofonun arkasıdır. Mikrofonun arkasındaki durumu bir görseniz, vallahi Murat abi, gelenler de zaten görüyorlar. Diyorlar ki Allah, Allah yardımcın olsun diyorlar. Başka bir şey de demiyorlar. Oradan göründüğü gibi değil, oturduğunuz yerden göründüğü gibi değil tabii ki arkadaşlar. Evet, inşallah bir gün nasip olur da böyle bir şey olur. İnşallah yolunuz düşer, elinizden geldi, o zaman görürsünüz. Size de gösteririm elimden geldiğince. Onu da hatırlatayım. Yıllardır yapıyoruz bu işi. Gönülden, yürekten yapıyoruz. Sevenlerimizi tabii ki. Senin şarkını çalmadık mı? Ne istedin bakayım? Bakıyorum şimdi. Hasret mi? Burada. Benden sonra geliyor. Evet, tamam, senin şarkın da burada, onu da burada, hepsi burada, sıradan geliyor. Vallahi yetiştiremiyorum arkadaşlar, şarkılar yetişmez, çok var. Pazar günü arkadaşlar, şunu unutmayın, pazar günü şarkı ve istek bir arada çıkmaz. Hafta içi yoğun olmuyor, ondan dolayı sevgili Taner de uğraşıyor gerçi yoğunlukta bazen, ama elinden geldiğince Taner bu işin piridir. elinden geldiği şarkı ve isteği bir arada götürmeye çalışır. Profesyonellik üstünde elinden geldiği yapıyor. Bunu Taner de canı gönülden yapıyor. Ondan dolayı kırmayın arkadaşlar. Bakın zaman zaman Taner'i kırıyorsunuz, hemen beni arıyor. Murat bana böyle diyorlar diyor. Hatırlatıyor bunu da. Onu da söyleyeyim. Kırmayın. O da elinden geldiğince onun prensip yayın akışı biraz daha farklı. Biraz daha disiplinli gidiyor o yayında. Ben artık bu yıllardır bu işte ustalaştık artık. Ondan dolayı herkes elimizden geldiğince yetişmeye çalışıyoruz. Yetişebildiğimiz kadar. Yıllar. Ama artık biz de yaşlandık yani. Herkese yetişemiyoruz yani. Önceden böyle değildi. Bu programın yapımcı ve sunucusu benim, unutmayın arkadaşlar. Samsun'da ilk programı ben yaptım. Salı günüydü. Yıllarımızı verdik bu işe. Elimizden gelecek kimseyi kırmadan, gücendirmeden yapmaya çalışıyoruz. Yetişmeye çalışıyoruz. Yetiştiğimize inanıyoruz. Yetişemediklerimiz oluyor. Sevenler oluyor. Sevmeyenler oluyor. Tabii ki herkese bir arada götüremeyiz. Canlı yayında bakın, bazen canlı yayın muhabbetinden dolayı üzücü ve kırıcı şeyler oluyor. O bir anlık gerçekleşiyor. Her şeyden önce bunu bilin. Biz canlı yayın yapmıyoruz. Ama arada böyle işte kıramadığımız değil. Herkesi kıramıyoruz. Ama işte herkese kırmam, birini yapıyoruz diye de herkes yapacağımız bir durum yok arkadaşlar. Bu sefer herkese yapmak zorunda kalıyoruz. O anlık gerçekleşiyor. O anlık durum oluyor. O anlık gerçekleşiyor her şey. Normalde canlı yayınımız yok. Çünkü eskiden sabit telefonlar vardı. Bakın burayı dinleyin. Önceden sabit telefonlar vardı. Sabit telefonlardan dolayı güzeldi yayınlar. Canlı yayınlar güzeldi. Ama şimdi cep telefonları çekmiyor arkadaşlar. Her yerde çekmiyor. Şimdi cep telefonundan biri beni arasa, sizin anneniz, bacınız, kardeşiniz, kız kardeşiniz ve sevdiğiniz biri olsa, o anda çekmese, ben yayından ona alo alo desem veya cevap vermeye çalışsam ne olur? O kesinti yapıyor o anda yayından ve yayını bozuyor, yayın akışını bozuyor. Ben de ona durmadan ne dedim bir şey anlayamadım işte derken o ara kapatmak zorunda kalıyorsun. Bu sefer içerideki arkadaşlar diyor ki, İşte ablamın, kardeşimin suratına kapattı falan gibi şeyler oluyor. Ondan dolayı değişik şeyler oluyor. Onun için canlı telefonlarını artık yapmıyoruz yani. Ondan dolayı nadir yapıyoruz arada. Böyle sabit olanlar, sabit elimizden geldiğince. O binde bir, zaten öyle bir yayınımız da yok zaten şu an. Evet, gücenmece darılmacı olmasın. Sizi seviyorum her şeyden önce. Bunu bilin. Tüm kader mahkumu, dostlarım, kardeşlerim, canı gönülden. Bu işi yapsak da yapamazsak da. Artık yoruluyorum, bazen konuşamıyorum ama şunu da bilin arkadaşlar. Şu telefon ve isteklerinizde özellikle attığınız mesajları tekrar kontrol edin. İsim ve soyadlardan sonra nokta virgüle dikkat edin arkadaşlar. Çünkü ben orada ne yazılıyorsa onu okuyorum. Daha önceden kontrol etmiyorum. Şimdi T sözlük var telefonlarda. Telefonda soyadını değiştiriyor. Ben yazarken değiştiriyor, o anlamıyor. Atıyor bize ama biz de onu okuyamıyorum. Ben orada burada ne yazıyorsa onu okuyorum. Yetişemiyorum. Ondan dolayı sizden ricamdır. At ve soyadlarınızı, noktaları aralara koyun ki ve yeniden tekrar bir kontrol edin attığınız mesajları. Ben de ona göre okuyayım. Onun haricinde bir isteyen bir dileğim yoktur. Sadece yayın akışına uymaya çalışıyoruz. Bu programı götürmeye çalışıyoruz. Bu program burada ben olmazsam olmaz arkadaşlar. Diğer arkadaşlar da daha önce buna karar vermişlerdi program yapılmamasına dair. Ama ben dirençle böyle hiddetle savundum bu programı. Çünkü o dostlarımızın da kardeşlerimizin de bir hasreti, bir arzusu var. Elimden geldiği yapmaya çalışıyorum. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu şarkı benden sizlere gelsin. Hadi bakalım. Evet, Instagram adresim DJ Murat. Ekleyin ve son paylaşımları beğeni bekliyorum. Yayından sonra takip edeceğim kimler çok beğenmiş. Allah'a emanet olun. Bay bay. Evet, dağıtmayın demiştim ama atmış arkadaş işte. Ne yapalım? Selam olsun Tutku FM ailesi. Samsun Kapalı'da bulunan kardeşim Mert Peltek. Selam olsun yanında bulunan kardeşim dostum Neco Bostan'a. Selam olsun Demet Yello'dan. Yaşanmayan günler var şarkısı. Armağanım olsun elbet bir gün diyor. Özgün günlerde kavuşmak dileğiyle. Eyvallah.
1: Murat yayında. Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Boşuna yaktım bu. Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna har vurup harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını dolu dolu içerdim.

0: boşuna yaktım o.
1: Şimdiki aklım olsaydı yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı gençliğimi boşa harcamazdım.

bünyesinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.

daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için, barış için.

Ben çoktan kapattım aşk defterini. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda? Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

akşam. Korkuyorum kıyamete, korkuyorum kıyamete döner bu akşam, döner bu akşam.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.